Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Bayramın üçüncü gününden günaydın sevgili dinleyiciler. İyi bayramlar. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Denizli türküsüyle başlıyoruz. Akşam oldu yine bastı kareler. Emine Akmeşe sizlerle.

Feryeli Tahsin Kerkükoğlu'ndan alınan Vezir Anas'ın Vezir Ana türküsüyle devam ediyor. Hakan Ünal sizlerle.

El zanneder ben deliyem, dost bağının bülbülüyem. Ben o yarin meftuniyem. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Meryem Şen Ocak seslendiriyor.

Sözleri Avni Kaysal, bestesi Selahattin Aygün'e ait Yalan Dünya türküsünde Cem Çelebi'yi dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Nefes harca eyleme. Kaynak kişi Mahmut Erdal ve seslendiren Saime Can Türk.

libas gibi aşığın gönlü. Söküldükten sonra dikilmezmiş. Güzel seversen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmezmiş. Feyzullah Çınar'dan alınan bu türküyü Emrah Koçak'tan dinliyoruz.

Burdur türküsüyle devam ediyor Seher Yelim. Serenler serenler, yüksekte serenler. Hasan Tepeli'den alınan bu türküyü Nazlı Saray

Rize'ye doğru uzanıyoruz şimdi. Dere Kütük götürür. Kaynak kişi Hanife Yağcı ve seslendiren Bülent Aslan.

Büyük Kaya'dan alınan bir Ardahan türküsü dinleyeceğiz Emine Koç'tan. Bu dağlar kömürdendir, giden gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kalk Muradiye gidelim bize. Soner Özbilen sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava-hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısını düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda yarın saat 13'ten 1 Haziran saat 1'e kadar İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarının belirli kesimlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Marmara, yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Efendim bugün 29 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Hayırlı uğurlu bir gün olmasını diliyoruz. Bayramın 3. günü. Tekrar bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyerek dilek ve duygularımızı dile getirmek isteriz. Efendim 29 Mayıs öyle sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul Fethi'nin yıl dönümü. Kuşkusuz çok önemli bir gün olduğunun herkes farkındadır. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u defalarca kuşatılmış olmasına karşın nihayetinde fethedip Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasının başlangıcı olduğu için bugün de çok önemli. Hayırlı uğurlu bir gün olsun, bayramımız mübarek olsun diyerek İstanbul Radyosu stüdyolarındaki beraberliğimizin iş dakikalarına başlamış olduk. Efendim yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle türküler eşliğinde il il Türkiye'mizi gezeceğiz ve duygu ve dileklerinizi yansıtan iletilerle birlikte programımıza sizler de bulunacaksınız. 7.30'da yollardaki akış hakkında bilgi verdikten sonra saat 08 itibariyle meteorolojik görünümü anlatacağız ve ardından sizlerin mektupları. TRT Türkü Facebook, Instagram ve X, yani eski adı Twitter olan sayfalardan iletileriniz bize ulaşmış olacak. Biz kimleriz bugün stüdyoda? Emine Yılmaz programı hazırladı. Program detayı ona emanet ve sesleri en güzel biçimde ana kumandada Murat Daydemir ulaştıracak. Hepimizden hepinize selamlar. Ben Deniz Sabahat Aslan. İki türkü sunalım size. TRT Türkü'de sabah başlamış olsun. Haydi yolumuz açık olsun.

0: sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Saatimiz 7.16, 29 Mayıs 2026 günlerden Cuma ve biz İstanbul'dan İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. TRT Türkü'nün saygıdeğer dinleyicileri. Efendim türküler bu bayram gününde de durmadı. Sizler için birbiri sıra güzel türküler dinleterek bu üçüncü günde de yine bayramın hoş başlaması ve günün de yine hayırlı uğurlu olması dileğimizle huzurlarınızdayız. Eğer şimdi radyolarınızın düğmesine dokunup açtıysanız ya da yola çıktıysanız ve bizi dinlemeye başladıysanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bayramın üçüncü günü yine gönüller hoş olsun. Herkes coşku ve sevinç içinde. Tabii kederi hüznü olanlar da yine dilerim ki başka bayramlarda daha da güzel günler yaşasınlar. Ve biz İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere seslenmeye devam edelim. Efendim az önce Büyük Ceviz'in Dibi Ne Gezersin El Gibi diyerek seslendi sizlere Serpil Algül Yıldırım, bir Erzincan Kuruçay türküsüydü ve Ahmet Yamacı Nazım Can'dan derlemiş.

Şimdi ondan önce de Yıldıray Şınar'ın güzel sesi ulaştı ya, dinlemek isteyen çok sayıda dinleyicimiz şu an mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Deli gönül gezer durursun, ben senin derdini çekemem gönül diye seslendi. Şimdi Silifke'deyiz. Mersin'e doğru yol alalım ve Cavit Erden'den Ali Canlı'nın derlediği bir türkü dinleyelim. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım. Nilgün Kuru'dan dinliyoruz efendim ve sesi size ulaşırken sevgili Nilgün'ün, biz de ardından o türküyle birlikte programımızı sürdüreceğiz. Hemen Nilgün Kızılcı'yı dinleyelim ve TRT Türkiye Sabah devam etsin.

Saatimiz 7:27 oldu efendim. Hemen yarım saati neredeyse geride bırakmak üzereyiz. 29 Mayıs 2026 günlerden Cuma, TRT Türkü'de yayında efendim. Şimdi TRT Türkü'de sabah dedik, sabahınız güzel olsun diye dileklerimizi tekrar yineleyelim. Az önce Muzaffer Ertürk'ün sesi yankılandı. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama, işvesidir, cilvesidir, nazıdır dedi. Bir Diyarbakır türküsü seslendirdi. Bedir Aysel'den daha çok hocamız derlemiş. Ondan önce de ceviz oynamaya geldim odana, nişanlım bu mu derler adama diyerek seslendi Devrim Uğur'un. Adnan Türköz'den Nezahat Bayram'ın derlediği bir Kayseri türküsüydü. Bir türkü daha dinleyelim, sonra yol durumu hakkında bilgi verelim. Yağsın yağmurlar yağsın diyecek ve Meliha Güneş'i rahmet ve sevgiyle yad edeceğiz. Ali Durak'tan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlediği Balıkesir türküsü.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle karayollarında yoğun bir trafik akışı var. Büyük kentlerden kendi memleketlerine giden dinleyicilerimiz olduğu gibi bazen trafik akışı nedeniyle de farklı güzergahları kullanan dinleyicilerimizin yol durumu hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. Özellikle

2026 Cumartesi gününe dek 24.00'a kadar sorumluluğunuz altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir dedi. Şimdi yollardaki bazı güzergah değişiklikleri, yapım onarım çalışmaları kapsamındaki akışı anlatalım. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında 6 Nisan 2026 tarihinde başlayan Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle devam eden bu çalışmalar yüzünden Polatlı-Ankara yönündeki yol Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrımda trafiğe kapalı. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri arasında Kocaeli Büyükşehir tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elmalı-Fenike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eskişehir-Konya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileşme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ila 22 kilometreleri arasında ki burası Novada kavşağıdır, organize sanayi bölgesi kavşağı ile otogar kavşağındaki farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri arasında 21 Mayıs 2026 tarihinde başlayan üst yapı çalışmalarını devam ettiği için trafik diğer şeritten yine kontrollü olarak sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 0 ila 5. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde çalışma olmasından dolayı trafik sol şeritten sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etsinler. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle tatil dönüşü karayollarında yoğun bir trafik olacağını göz önünde bulundurarak lütfen uykusuz seyahat etmeyiniz. Trafik akışında hatalı sollamalardan kaçınıp trafik işaret ve işaretçilerine uyunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Beni sen düşürdün haldan hallara. Bayram et de ellerine kına yak. Perperişan oldum çıktım dağlara. Bayram et de ellerine kına yak. Efendim Ali Kızıltuğ. Sivaslı Ozan böyle seslenmiş, sitemini böyle dile getirmiş. Ruhu şad olsun, bayram et de ellerine kına yak dedi Gökhan Kılıç. Ve ondan önce şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım diyen o güzelim deyişi de Hediye Karabağ seslendirdi. Süleyman Morgülüm'den derlemişti Mehmet Özbek hocamız. Çorum Alaca'ya doğru yol almıştık. Ondan önce de Erzurum ovaları yayılır develeri diyerek Ender Özgen'in sesi ulaştı. Fethi Siverekli'den alınan bir Erzurum türküsüyle. Devam ediyoruz 7.45 29 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Efendim bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağ kapatıp çağ açtığı ve artık Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk niteliği kazandığı tarihi bir döngü. Efendim bütün İstanbul'da bu nedenle bir heyecan var, coşku var. Özellikle birçok etkinlik düzenlendi. Bugün onlar da gerçekleştirilecek. Tekrar fetih yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han ve bütün geçmişimize rahmet olsun diyoruz efendim. İyi ki bu topraklar onlar sayesinde bizim yaşadığımız yurt oldu, vatan oldu. Devam ediyoruz. Saat 8 olduğunda meteorolojik görünümü aktaracağız. Sonrasında da sizlerin mektuplarını bir bir seslendirmeye çalışacağım. Şimdi Şenol Özyakup duman aldı dağlara desin ve bir güzel Karadeniz yolculuğu yapalım sizinle. Sonraki türkülerde sürpriz olsun. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. TRT Türkü sizlerin buluşma adresi. Bayramın 3. günde yine huzurlarınızda efendim. Bugün 29 Mayıs 2026 günlerden Cuma, İstanbul Fethi yıl dönümü. Efendim tekrar herkese güzel bir bayram diliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. Efendim arda arda türküler dinlettik size, sabah keyfi, bayram keyfi olsun diye. Az önce Saadet İnkaya bir türkü seslendirdi. Çok seviyorsunuz bu türküyü biliyorum. Bir Erzurum türküsü Seyfettin Sığmaz ve Hulusi Seven'den derlenmiş. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa. Ondan önce bir Karadeniz gezintisi yaptık. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuazi. Verem eyledim beni gavurun kızcağızı. Bülent Aslan seslendirdi Volkan Konan repertuarımıza derlediği Trabzon türküsünü. Ve ondan önce de Şenol Özyakup dedi ki, duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara. Karadeniz'e de bir selam salmış olduk ve şimdi bir türkü daha dinleyelim. Ardından meteorolojik görünüm hakkında bilgi verelim sizlere. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden diyecek Burhan Kedir. Zonguldak türküsü Emin Barın'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve biz de dinletiyoruz efendim.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Mayıs ayının son günlerini yaşadığımız şu dönemde hava sıcaklıkları yaz değerlerine ulaştı gibi görülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde. Ancak bugün yağmur duyurusu yapılan İstanbul'da henüz sağanak bir yağış Anadolu yakası dışında çok yoğun olarak yaşanmadı. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep yönünde özellikle kuzey ve kuzeybatı yönden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney yönünden kuvvetli saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar doğu kesimlerde 5 ila 7 derece civarında azalacak, diğer yerler de önemli bir değişiklik olmayacak. Kuvvetli yağış uyarısı olan bölgeler var. Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu'da yoğun bir sağanak yağış olacağı için su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması öneriliyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Çanakkale 24, İstanbul 40'lı 23, Sakarya 22, Afyon Karahisar 19, Denizli 28, İzmir 29, Manisa yine 28, Adana 28, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23 ve Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Konya 24 derece olacak. Bolu 17, Düzce 21, Kastamonu 14, Zonguldak 19. Ve özellikle Amasya'da çok aralıklarla sağanak yağış görüleceğini vurgulayalım. 22 derece, Artvin 18, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum ve Kars 15, Malatya 22, Van 23, Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt 27, Şanlıurfa 29 derece olacak. Tekrar duyuralım değerli dinleyicilerimiz, sağanak yağış olacak bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sağlıklı bir gün ve güzel bir bayram günü diliyoruz.

0: Bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
1: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
0: Küçük iyilikler büyük mutluluklar getirir.

Saatimiz 8.14'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 29 Mayıs 2026 Cuma günü itibariyle ikinci saat dilimine başlamış oldu efendim. Tekrar eğer programımızı şimdi dinlemeye başladıysanız güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı bayramlar efendim. Sağlık, huzur ve mutluluk içinde. Bayram gibi bayram yaşamanız dileğiyle güzel vatanımızda. Efendim bugün tabii bayram ama hüzünle yaşayanlar da vardır. Özellikle hayatta yorgun kalmış, yaş almış birçok büyüğümüz var. Dün de sizlere bu duygularımı paylaşarak seslendim. Onları bulundukları mekanlarda, ki huzur evi adını çok da fazla sevmem ben aslında, onların hayat deneyimlerini yoğun biçimde yaşadıkları ve güzel kilometre taşlarından sonra biraz yorgunlukla hayatı kendileri gibilerle paylaştıkları bir mekandır. Hepsine orada sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Efendim bir de büyüklerimizi asla ihmal etmeyelim. Ata ana bir daha kolay kolay bulunmuyor. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada. Hepimiz bir gün göçeceğiz elbette. O nedenle gönül kırmadan, gönülleri yıkmadan, büyüklerimize saygıyla, küçüklere sevgiyle yaklaşalım. En önemlisi hoşgörü. Hoşgörü ve başkasının da duyguları olduğunu bilmek. Efendim TRT Türkü'de sabahta ard arda türküler seslendirdi sanatçılarımız. Az önce dedi ki çıksana Urumeli düzine, baksana Safiye'nin yüzüne. Safiye'm kınalar yakmış, al kınalı eline. Emine Karakuş seslendirdi ama Havva Karakaş ve Rüstem Avcı'ya da buradan selam olsun. Bu Rumeli türküsü onlarla da özdeştir. Ondan önce Mehmet Can Pelikoğlu seslendi. Osman Kalyoncu'dan Tuncer İnan hocamızın derlediği Giresun türküsüyle. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Ve bir Erzurum türküsüydü ondan önceki de. Nuray Aliler seslendirdi. Çift beyaz güvercin olsam, çadırın üstüne konsam dedi. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Bu kez Diyarbakır'a doğru yol alalım. Celal Güzel Ses'ten derlenen çok güzel bir türkü. Bahattin Karakoç seslendirdi. O yârimin damından atlayamadım, liralarım döküldü, toplayamadım. Sonra hemen stüdyoya dönüyor ve sizlerden gelen mektupları bir bir seslendirmeye başlıyoruz.

Saat 8:25, şimdi duyuyor gibiyim sesinizi. Sabahat Hanım bugün neden bizim selamımızı almadı dersiniz diye korkuyorum. Efendim bugün bayramın 3. günü. İstiyorum ki şöyle sabahınızı türküler renklendirsin. Belki de şimdi ailece kahvaltı sofrasında buluştunuz. Büyük şehirlerden memlekete gidip ana baba ocağında birbiriyle özlem giderenler vardır. Belki 3 kuşak bir aradasınızdır ki inşallah dileğim odur. Uzun yıllar yaşasın büyüklerimiz. O güzelim gelenek ve göreneklerimiz yaşatılsın. Bizim topraklarımızın değerleri hiçbir yerde yok değerli dinleyicilerimiz. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, muhabbetle aile değerlerinin korunduğu, aile bağlarının çok güçlü olduğu bu nedenle de yaşamın güçlüklerine karşı birlikte göğüs gerilen topraklarda yaşıyoruz. Hamdolsun. Dolayısıyla ard arda türküler bağladık ki sevgili Murat'la birlikte siz bugün biraz daha şen bir kahvaltı sofrasında buluşun. Belki bugün 3. gün olduğu için yeniden kurban kesme ritüelini yerine getirmekte olanlar vardır. Bütün ibadetleriniz kabul ve makbul olsun hak katında diliyoruz. Dualarımız bunun içindir. Bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet Han defalarca kuşatılan İstanbul'u en nihayeti Osmanlı toprağı olarak gerçekleştirmiş ve imparatorluk devrini başlatmıştır. Böylece bir yeni çağ açılmıştır değerli dinleyicilerimiz. Bugün fetih şenlikleri kapsamında birçok gösteri var, konser var. Mehteran bölüğü konserler verecek, gösteriler yapacak. Valiliğimiz bu konuda bir bilgiliği yayınladı. Onu da edinebilir ve İstanbul fethinin yıl dönümünü hep birlikte kutlayabilirsiniz. Tekrar vatanımıza, milletimize mübarek olsun. Az önce türkülerimiz sıra sıra sıraladık. Horoz havada horoz dedi Semra Algöz, Ahmet Kayıkçı'dan derlenen bir Erzincan Kemaliye türküsü. Ardından muallimin türküsünü Sevinç Sarı'dan dinledik. Penceresi dilmeden gelip geçti gülmeden Kadir Türen, Salih Urhan derlemesidir Burdur Antalya'yla türküsü. Ardından daracık sokakları duman bürüdü, Külhan Beyler kızları aldı yürüdü dedi solistlerimiz. Ard arda türkülerimizi seslendirdik. Şimdi bakalım dinleyicilerimiz bize neler diyorlar. Mustafa İlahi Demir günaydın diyor Ordu Fatsa'dan, kucaklulusu selamlar gönderiyorlar. Sıradaki türküyü eşim Ayla, kızım Aleyna, oğlum Atalay Aydemir'e, size, yayın ekibine ve birbirinden değerli TRT türkü dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Zeki Gün, değerli Zeki Bey, Burdur Esenevler'den dinleyicimizdir. Bize çok mutlu eden sözleri vardır daima. TRT Türkü'de sabah program ekibine Sabahat Hocam nezdinde kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, türkü dostlarına türkü armağan ederek iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Daim TRT Türkü. Çok teşekkür ederim. Ve Murat Odabaşı, şiirsel anlatımını sizlerle paylaşmak isterim. Anadolu'nun bağrından çıkan türküler içinde hiç yapaylığın olmadığı, hayatı en derinden yaşayan insanımızın ortak çığlığıdır. Günaydın, mutlu sabahlar dilerim. Kıymetli şahsınız nezdinde değerli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza. Yiğitlik, başkaldırı, aşk, özlem, ayrılık, doğa sevgisi, ölüm ve acı gibi daha pek çok duyguyu taşır, hayatın her alanına dokunur ezgiler. Fani olan dünyada bize ait olan en gerçek şeydir türküler. En güzel seçkileriyle oluşturulan muhteşem bir repertuarla haftanın 7 günü biz dinleyenlerle Anadolu'nun ezgilerini TRT Türkü'de sabah diyerek buluşturan siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nevi şahsınıza münhasır zarif sunumunuz ve tadımlık mahiyetteki canlı okuyuşlarınızla taçlanan program bambaşka bir güzelliğe bürünüyor demiş. Çok

Teşekkür ederim. Güzellik gönlünüzde. Cumanız mübarek olsun. Siz de sevgiyle kalın. Aykut Türk Bolu'dan selamlıyor bizi. Torunları Ali Asil ve arkadaşları. İlyas Aydın, Coşkun Bakan, Rıza Yakın, Fahri Özdemir, Hacı Tosun Murat Odabaşı, Aygün Doğdu, Selami Kabakçı, Mustafa İlahi Demir, Halil Sezgin, Selahattin Balkan, Oğuzhan Kaplan, Sencer Fırat, Salih Bozkurt, Mehmet Erkuş, Osman Çokyaman ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istiyor. Gülnaz Malbastı Delal, günaydın, hayırlı sabahlar. Gurbet Elden Sılama, saygı ve selamlarımla sizlerleyim, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. O halde biraz sonra size sürpriz yapacağım ama şimdi sıradaki iki türküyü Murat Daydemir ulaştırsın, sonra isteklerinizi okumaya devam edelim.

8.40 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu stüdyosundan canlı canlı yayındayız. Arda arda türkülerle sabah keyfiniz olmaya devam ediyoruz efendim. Ve sizlerden gelen istekler, mektuplar o kadar yoğun ki yine seslendirmeye devam edelim. Ali Yöntem, taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan selamlar diyor ama sizlere ulaşan güzel türküleri kimler seslendirdi? Şöyle bir bakalım tek tek türkülerimize. Az önce dedi ki, sensiz uzun geceler yuhum çekiler. Efendim, hasretindeyim diye anılan bir türkü Ali Aydar Gül'ün sesinden yankılandı. Zeynep Hanlarova'nın albümünden bir Azerbaycan ezgisiydi. Ardından dinletmiştik daha öncesinde Dilek Karadağ seslendirdi. Mustafa Sami Arı'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırklareli Lüleburgaz türküsünü. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren, gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren dedi. Ve öncesinde de Mehmet Aldaşoğlu'nu dinledik. Ekrem Duzlu'dan Mehmet Özbek hocamızın derlediği Kerkük türküsüydü. Kayalar gölgelendi, güzeller suya indi. Her güzelden bir alış, yine can tazelendi dedi. Ve devam ediyoruz. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, bulutlu bir Niğde sabahından türkü dostlarına türküler kadar güzellikler, türkü tadında bir bayram diliyor. Çok teşekkür ederiz. Gürol Seçil Kara, Muğla yatağından bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve sıradaki türkü, yatağın halkına armağanım olsun, kolay gelsin, harikasınız demiş. Çok teşekkür ederim. İstanbul 4 Levent'ten selamlıyorum bizi sevgili Sıdıka Tavukçu. Günaydın tatlı dilli şeker güzeli canım sabah kelebeğim. Başlayacak sıradaki türküyü kızım Özlem, damadım Selçuk, torunlarım Melike ve Semih'e, kendime ve bu frekansta olan bütün dinleyicilere armağan ediyorum. Saat 8'den sonra oldu mu biraz daha volümü açın diyor. Çok teşekkür ederim. İstanbul'un fethinin bugün tekrar yıl dönümü olduğunu söylemiş. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu şükranla, rahmetle yad ediyoruz. Değerli Turan Akman Erkılıç hocam, hoş geldiniz. Günaydın TRT Türkü. Ankara'dan selamlar. Vay vay vay, maşallah yine bizimkiler gelmişler, safa gelmişler, hoş gelmişler. TRT Türkü'de sabaha göndereceğiniz her sıcak mesaj aslında bu toprağın sesine küçük ama anlamlı bir katkı. Bir mektup yazdırdım anam Urfalı kızına. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, TRT Türkü dinleyen herkese, eşime, oğlum Çağan Deniz'e, kardeşim Gültekin Erkılıç, Göksen Sevindi ve bütün akrabalarıma armağan olsun diyor. Ben de dünden bir sözüm vardı, yerine getiriyorum.

Demişti ki bütün dinleyicilerimiz söz birliği etmiştesine. Sabahat Hanım, neden bir kez Dalal'ı okumuyorsunuz? Ben de bir kez seslendirdim minicik. Şaban Düşlü, günaydın size sevgili çalışma arkadaşlarınıza ve türkülerin sevdalısı. Yurdumun güzel insanlarına selam ve sevgiler yolluyor. Hayırlı günler diliyorum. Değerli Sabahat Hocam, her sabah mükemmel bir şölene dönüştürdünüz bu programlarla. Şölen katılımcılarını mutlu etme ustalığınız için sizi yürekten kutluyorum. Ben de bana yaptığınız güzel ikramla dün sabah bu güzellikten payıma düşeni aldım, minnettarım demiş. Her zaman başarı dileklerimle. Efendim, sizlerden gelen güçtür. Sizlerin yıllardır bizim sesimize, avazımıza verdiğiniz güç, bizim sizlerin huzuruna geldiğinizde daha da verimli olmamız için mutlaka teşvik edici oluyor. Her birinize kalbi teşekkürlerimi sunarım. Bu arada bayram tebriklerini gönderen değerli dinleyicilerimiz, gerek sosyal medya ağlarından, Messenger gibi özel platformlardan tek tek dönemediğim için lütfen beni bağışlayınız. Çünkü sizlere program sunmak için daha yoğun çalışmak zorundayız.

O nedenle kabul buyurunuz lütfen efendim. Eğer kabul ederseniz minnettar olurum. Devam edelim türküler geçidimize. Arama beni diyecek Selma geçer. Haydi bir Azerbaycan ezgisi daha. Sonrasında Iğdır'a gideceğiz. Ali Kılıçoğlu ve bütün Iğdırlı dinleyicilerimize selam olsun. Dost bağında açılıp gül diyecek İmran Koç. Haydi türkülere kulak verelim.

8.50 görür saatlerde çok güzel bir türkü dinledik. Tosbağında açılıp gül, güle sarılıptı bülbül. Efendim türkümüz sıralandı. İmran Koç'un sesini duyduk. Ondan önce de Azerbaycan illerindeydik. Iğdır'da dolaştık. Biraz sonra yine Kars'ta dolaşacağız ama Serkan Alkan Sivas Koyunhisar Çamlıyaka'dan, mahalleden çok güzel bir görsel ulaştırmış. O muhteşem masa keyfiniz daim olsun. Şifa, bereket sofralarınız olsun. Çok güzel gerçekten. Değerli dinleyicimiz Rize Fındıklı'dan, Gedikoğlu'ndan yazıyor Mecit Bey. Trabzon Araklı Kızırnoz Köyü'nde tüm dinleyenlere selam eder. Sıradaki türküyü hediye ederim diyor. İstanbul Pendik'te bulunan dinleyicilerinize Salih Akova'ya selamlar demiş. Peki efendim sevgili Büşra Hanım, size de sevgiler, türküler armağanımızdır. Değerli Baştürk, Kasım Baştürk yine bize Safranbolu'dan yazıyor ve bütün Bartın'dan türküler kadar güzel günler diliyor bütün dinleyicilerimize. Berlin'den yani gurbetçi dinleyicilerimiz o kadar yoğun dinliyorlar ki Suna teyzemize selam olsun. Suna Koçak, sizi dinlemeniz bize coşku katıyor. Çok teşekkür ederiz. İsmail Yalıbık selam gönderiyor bize. İyi yayınlar dilemiş. İnşallah ZB'ye sıra kalır. Olmazsa da ben hemen sizin için okurum. Ve Antalya Kemer'den Şengül Hanım diyor ki Sabahat Hanım, Dalal türküsünü okudunuz, bizi çok mutlu ettiniz. Rabbim siz de çok mutlu etsin inşallah. Hepimizi mutlu etsin inşallah. Öyle güzel bir sesiniz var ki gerçekten, ama gerçekten bütün işi gücü bırakıp dinliyorum. Maşallah maşallah, Rabbim nazarlardan korusun. Ayrıca bizi de kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sayın Murat Daydemir Beyefendinin emeği ve herkese teşekkür ederim. Ayrıca Emine Yılmaz da yapımda. Şengül Hanım çok kadir kıymet biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim size. Fahri Bey Osmaniye'den selam gönderiyor. Ünal Şahap Uşak Esme'den torunu Aris için tabii ki türkü ister. İsmet Köklü Konya Selçuklu'dan, Sille'den bize selam göndermiş. Aleyküm selam, gününüz güzel olsun. Şengül Hanım bugün İstanbul'un fethi içinde çok güzel cümleler seslendirmiş, yazmış bize. Diyor ki çok teşekkür ederim. Güzel sesinizle, harika Türkçenizle yaptığınız sıcacık sunumlar. Bu mübarek günde küsmek olur mu? Daha ne olsun gerçekten. Türküler ve TRT Türkü sizin için her zaman burada efendim. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han yanındaki devlet adamlarıyla tarihe sığmayan İstanbul'un fethi kutlu olsun demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Başta Fatih Sultan Mehmet Han ve onun yanında yer alan devlet adamları, tüm şehitlerimizin rahmeti bol olsun. Onlara müteşekkiriz efendim. Selahattin Erzi Adana'dan bayramın 3. gününde de zevk beğenerek, isteyerek dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine ve Sabahat Hanım'a selamlar. Hoş geldiniz. Safa bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Sıradaki eser Yıldız Hanım içindir ve size de, siz de var olunuz. Gürol Yavuz Eskişehir Miyavlıçık'tan seslendiriyor selamını. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına dikkat ediniz diyor. Çöp atmayalım uyarısına da çok teşekkür ederim. Gerçekten piknik şu anda yoğun biçimde gündemde. Masalarınız şifa sofraları olsun. Ancak sonrasında lütfen piknik alanlarında ateş bırakmayınız. Cennet vatanımızın ormanlarına aman halel gelmesin. Selahattin Özdemir Niksar'dan sesleniyor bize. Yeşilkaya köyünden selamlar göndermiş. Askerlerimiz, polislerimiz için tabii ki türkümüz var. İlyas Aydın Bey Orman Beyliköyü Tokat'tan bütün dostlarını sıralamış, türkü istiyor. Osman İnan da Ankara'dan selam gönderen bir dinleyicimiz. Ayrıca Samsun Vezirköprü'deki köyünden selamlar gönderiyorum. Radyosu başındaki her ediyor. Çukurhisar Fatsa Köse Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor Zeki Bey. Teşekkür ederim. Yaşar Tandoğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın diyor. Türkü sever dostlara hayırlı bayramlar diliyor. Ve Fethiye'den Bayram Gökçen saygılar demiş bir mukabil. Sıradaki türkü eşim Arife, İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen, Ankara'da bulunan kızım Fikriye Gökçen'le torunlarıma armağan olsun diyor. Haydi Murat Daydemir, türküleri ulaştıralım.

Değerli dincilerimiz, saat 9.01 şu anda 3. saat dilimimize başlamış bulunuyoruz TRT Türkü'de sabahta ve bugün sizlerden gelen çok sayıda mektupta, elektronik mektupta askerlerimiz için bir türkü istediğiniz vurgusu vardı. Ben Deniz'de Rıfat Balaban'dan bir Orta Anadolu türküsünü her birinize tek tek armağan ederek bayramınızı tekrar mübarek olsun deyip kutlayarak askerlerimize armağan ettik. Sınıf boylarındaki Mehmetçik, sizlerin sesi olmaya çalışıyorum efendim. Allah saklasın her birinizi ve değerli dinleyicilerimizden gelen birbirinden güzel mektuplar. Ancak türkülerimizin künyelerini de unutmayalım. Ceyranım gel gel başına ben senin dolanım gel gel dedi Nihal Koca. Yöre ekibinden derlenen bir Kars türküsüyle Nida Tüfekçi hocamız derlemişti bu türküyü. O şirin sözlerine hayranım gözlerine dedi Levent Özmen ve bir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir'e götürdü bizi sevgili Levent Özmen. Devam edeceğiz biraz sonra türkülerimiz birbirinden güzel ve sizlerden gelen mektuplar da o kadar güzel. Rıza Yakın diyor ki kolaylıklar diliyorum Sabahat Hocam. Her zaman olduğu gibi dinlemedeyiz. Daim TRT Türkü. Türkan Şekerci Kocaeli Gevze'den günaydın diyor. Türküler Kastamonu Küre'ye Çaybükü köyündeki annem için armağan olsun demişler. Hay hay İsmail Etişken Karabük Saframoğlu'dan selam gönderiyor. Zeki Özceylan. Günaydın günümüz aydın. Alanya'dan selamlar sizlere kolaylıklar diliyorum Sabahat Hanım. Ömrüne bereket demiş. Sizlerin ömrüne bereket. Her bir duanız her birimiz için olsun kabul. Diliyorum Allah'tan ve çok teşekkür ederim bu gönül birlikteliği için yurdumun güzel insanları. Osman Özfıçıcı Akçay'dan günaydın diyor. Günler güzel olsun türkü dostları demiş. Şükrü Tahran günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden sıradaki türkü. Herkese armağan olsun. Sabahat Hanım maşallah Allah nazardan korusun diye duasını esirgememiş. Allah razı olsun. Yaşar Köksal bir kuş olup uçsam o güzelim sobanın başındaki o çay böyle güzel güzel demleniyor ya. Allah bereketini şifasını daim etsin. İlyas Aydın diyor ki sevdiklerimiz sizi bekliyor. Sakın sakın sürat yapmayınız. Ve bütün dinleyicilerimize armağandır türkülerimiz devam edelim. Instagram'dan bakalım dinleyicilerimiz bize neler yazıyorlar. Tek tek onları da okuyalım sizler için. Ve sevgili Selahattin Erzi'ye, Yıldız Erzi'ye buradan da selam gönderelim. Çünkü bizi hiç ihmal etmiyor. Çok teşekkür ederim. TRT Türkü sayfamıza dönelim. Facebook'tan da çok yoğunlaştı sizlerin mektupları. Efendim dinleyicimiz özellikle sevgili Ahmet Özçelik çok güzel bir radyo dinleyicisi olduğunu daima biz hissettirir, vurgular bize. Biz sizin istediğiniz o türküyü biraz sonra size dinleteceğiz. Raf aramızda sevgili Emine Yılmaz'a hemen söylüyorum sizden gelen istekleri asla ihmal etmeden. Efendim şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Sabahat Hanım arada tadımlık türküler söylüyorsunuz. Onlar daha sık olsa hani diyorsanız ya tadımlık işte efendim. Ahmet Özçelik size ve Mersin Erdemli'ye selamlar gönderiyorum. Hemen sevgili Emine ile paylaştım cümlelerinizi. İstanbul Şile'den Nur Genç yazıyor bize değerli şairimiz. Kolaylıklar dileğine çok teşekkür ederim. İbrahim Kaçar Eskişehir'den Yunus Emre Köyü'nden hayırlı sabahlar diliyor. Var olunuz. İbrahim Özü Doğru hayırlı cumalar Sabahat Hocam. Çorum'dan selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü tüm TRT Türkü ekibiyle türkü dostlarına armağan ediyorum. Her şeye gönlünüz olsun demiş. Allah razı olsun. Osman İnan Samsun Vezir Köprü'ye selam gönderiyor. İbrahim Gümüş çok teşekkür ederim. Anamur Bahçelievler Mahallesi muhtarımız hayırlı günler diliyor. Antalya'daki torunu Eylül'e kızlarına damatlarına eşine tüm türkü dostlarına türkü isterken diyor ki trafik kurallarına dikkat edelim. Lütfen sevincimizi acıya, üzüntüye boğmayalım. Hay Allah razı olsun. Bekir Gültekin Kayseri'den selam göndererek tüm türkü dostlarına Zonguldak Çatalağızı'ndaki Remzi Demirci ve Aynı Karpuzuz'a armağan ediyor türküyü. Ve Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazıyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Hatice Hanım bakın sizi unutmuyorum. Sakın duygusal davranıp bazen zaman yetmediğinde niye beni okumadı diye gönül koymayınız. Zeki Özceylan günaydın günümüz aydın olsun diyor. Alanya'dan sıradaki türkü. Arkadaşım Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ, Ali Şahin için istesem olur mu demiş. Elbette sizin için buradayız. Sizin de ömrünüze bereket. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'ndeki dostlarına bize selam göndererek katılıyor ve türkü istiyor. Cevriye Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden selam gönderiyor. Oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'a türkü armağan ediyor. Mersin'den Özgür Aldemir günaydın diyor ve değerli Mehmet Acarca Antalya Güzelova'dan selamlar diyor. Günümüz hayırlı
olsun. Cumanız mübarek. Ömrümü verdiğim şehir Aziz İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlu olsun. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, arda arda 3 türkü 4 türkü dinlettim ki böyle hemen teknik yapın bana uyarıda bulunmuyor bugün. Sabahat hocam çok zaman geçti hadi türkü demiyor. Çünkü mektuplarınızı da ihmal etmek istemiyorum. Ama şimdi söz Murat Daydemir'de. Hadi bakalım ulaşsın türküler.

Evet değerli dinleyicilerimiz 9-13. Zeybek istediniz, Ege'ye gidelim dediniz. Biz de sizi heybemizden bayram şekeri tadında minicik seslendirdik asmalı mencereyi. Oldu mu efendim Zeybek isteyen dinleyicilerimize? Çok teşekkür ederim. Az önce o güzelim türkü. Erkilet güzeli bağlar bozuyor, kirpiklerin kalem olmuş yazıyor dedi. Meltem Doğan seslendirdi. Yöre ekibinden Kayseri'den derlenen bir türküyü. Ve devam edelim sizden gelen güzel görseller eşliğindeki sözlerinizi yansıtmaya. Ahmet Uzal, o nostaljik radyomuz o kadar güzel ki en güzel hediye bayramda. Ben her yere taşıyorum inanın ki, selam olsun size de. Ali Cengiz diyor ki günaydın, güneşin doğuşu gibi güne güzellik katan TRT Türkü ile güne başlamak Sabahat Hanım ve TRT Türkü sevdalısı gönüllere, TRT Türkü dinleyenlere çok güzel oluyor ki bize sıradaki türküyü Bozkır'ın ortasından hediye edin diyerek selam olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Mevlüt Koç, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim diyor ve cumanız mübarek olsun Mevlüt Bey. Fahri Bey Osmaniye'den selam gönderiyor. Eskişehir Çukurhisar'dan Fas'la Köse Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor Zeki Bey. Ve dinleyicilerimiz sıra sıra isteklerini, dileklerini yazarken selam da gönderiyorlar. Görol Yavuz'la Eskişehir Miyarlıçık'tan herkesi selamlıyor. Değerli dinleyicimiz sevgili Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden herkese selam gönderip her zamanki gibi askerlerimiz, polislerimiz için türkü istemiş. Çok teşekkür ederim duyarlılığınıza. Efendim birbirinden güzel istekler, dilekler yansıyor bize. Ama değerli Ahmet Uzal, İzmir Buca'ya selam gönderiyorum size. Tekrar az önce yansıttığım gibi o nostaljik görüntü çok güzel. Ve değerli dinleyicimiz bayramda yine sobasını yakmış Ahmet Köksal. Çok teşekkür ederim. Güzel sofralarınız eşliğindeki o güzelim görsel bana dedirtti ki hemen çık gel Ankara'ya, selamlar olsun. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, Gileboru vatanı Gemerek'ten sıradaki türküyü isteyerek tüm dostlarımıza selam olsun diyorlar. Mithat Çatlakkaya hayırlı cumalar der. Son günde bayramın 3. gününde de yarın da Aladağ Eyner Köyü'nden Beşpınar Yaylası'nda bulunan yeğenime Hatice Reisoğlu ve ailesine kucak dolusu selamlar diyerek duygularını yansıtmış. Çok teşekkür ederim. Hemen türkü sunalım, sonra yine size sizden gelen güzel cümlelere dönerek arada mırıldanacağım, merak etmeyiniz. Büşra Hanım çok teşekkür ederim. Rize Fındıklı'dan Gedikoğlu Mecit, Trabzon Araklı Kizirnos Köyü'nde tüm dinleyenlere selam eder demiş. Sıradaki türküyü de hediye ederim. İstanbul Pendik'te bulunan Salih Akova da bizi dinliyor. İyi ki bizi dinliyorlar. Hemen türkü armağan edelim. Bu kez diyor ki su sızıyor sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Semra Bağcı'yı dinleyeceğiz. Mucip Arcuman'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Ankara türküsünü. Sonra sizden gelen bir istek doğrultusunda bir sürprizimiz var. Bundan sonraki türküyü de dinleyiniz lütfen.

Bayram Şekeri, Sabahat Aslan'dan. Değerli Turan Hocam, Turan Akmaner Kılıç, bütün öğretmenlere, öğrencilerinize, sevdiklerinize minicik bir Bayram Şekeri armağanım. Kabul buyurunuz lütfen. Efendim, az önce dedi ki Hasan Özel, hoppala yârim yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. Aldım 5 okka kiraz, o da yâre az geldi. Valla 5 okka oldukça fazla. Dilerim ki bol bereketli bir bahar ve sonrasında yaz olur. Yurdumun güzel insanları tarlada, bağda, bahçede bereketiyle mevsimi kaçarlar, kaparlar ve her şey güzel olur. Ondan önce de Semra Bağcı susuzluyor dedi. Biz de sizlere selam göndermeye devam edelim. Niyazi Akpınar, bir cuma gününden hayırlı sabahlar. İstanbul Kanarya'dan yazıyorum demiş. Kurban bayramımız kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Bugün cuma, hayırlı cumalar olsun. Sıradaki türkü Darende Yavuzlar ve Gazi Köyü sakinlerine armağan olsun. Her gününüz bayram olsun. Amin. İnşallah. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selam gönderiyor. Günaydın Sabahat Hocam. Sıradaki türküyü bütün TRT Türkü dinleyicilerine ve emekçilerine armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Erdoğan Oktay, TRT Türkü'nün o muhteşem TRT görseliyle beraber günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Ceyhan'dan bir sıcacık selamla sıradaki türküyü torunları Zeynep, Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için istiyor. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türküleri eşime, torunlarıma, türkü dostlarıma armağan ediyorum. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır günaydın diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selam gönderiyor. Diyor ki güzel bir yağmur, kurbandan sonra yağmur geldi. Hastalara şifa olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Amin. Efendim, dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Davut Güleç Kayseri'den yazıyor gazeteci dostumuz. Bugün Kurban Bayramı yola çıkarken kurallara uyarım. Kurbanları eziyet etmeyelim. Bayram ziyaretlerinde yaşlıları, hastaları unutmayalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, şeker tadında eskisi gibi birlik, beraberlik, dayanışma içinde bayram geçirelim. Sıradaki türküleri de torunlarım Emir, Kaan, Doruk, Lina, çocuklarım Onur, Özgür, Mertcan, eşim Müzeyen, kızlarım Yasemin, Büşra ve tüm spor ve türkü severlere armağan ediyorum diyerek iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim Soner Koç, Türk milletinin bayramı mübarek olsun diyor. Bütün milletimize selam gönderiyor. Türkü, vatan, millet aşkı olanlara armağan olsun Sabahat bacım diyerek İzmir Gazi Emir'den bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Malik Yapar Berlin'den günaydın.

diyor. Hayırlı sabahlar dileğiyle türküyü de Hacı Bektaş halkına armağan ediyor. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyerek tüm TRT Türk ailesine sıradaki türküyü armağan ediyor. Var olunuz. Sedat Uzun Tokat'tan Sular Seller kentinden selamlar demiş. Efendim bereketiyle olsun. Çok güzel köprü altındaki görseliniz muhteşem. Aynı şekilde değerli Sayın Köksal da Ankara'dan o güzel soba görselini bulmaya çalışıyorum bir yandan da görseliyle. O kadar güzel cümleler yazmış ki ama benim gözüme takılan orada sobada kaynayan çay. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal tüm dinleyicilere günaydın derken güzel bir günde programda beraber olmanın mutluluğunu bahçede yaşıyoruz. Çayımın tadını demlenirken bizlere bu güzel anı yaşatırken İstanbul Radyosu ekibine de teşekkürler demiş. Bugün herkes ortak bir mutluluk yaşıyor. 29 Mayıs İstanbul'un fetih yıl dönümü efendim. 1453'te bir 29 Mayıs sabahı daha önce defalarca kuşatılan ama asla fethedilemeyen bu şehri, güzel şehri ki o zaman Konstantinopolis daha önce çok isim almıştı ama İstanbul'umuzu bize armağan bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ı saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Tabii ki beraberinde bu toprakları vatan eyleyen şehitlerimizin de anıları önünde saygıyla eğilip türküler armağan ediyoruz. Haydi türkülerimiz.

0: nerede olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

Ömer Faruk Ergün, hayırlı bayramlar dilemiştiniz. Samsun'dan selam göndermiştiniz. Selamınıza bir cevap olsun dedim, kabul buyurursanız lütfedip. Bütün TRT ailesi, çalışanları ve ailesi için sevgili Ömer Faruk Ergün mümkün mü demişti. Çok teşekkür ederim. Mümkün olmaz olur mu? Hemen seslendirdik. Efendim bu türkü armağan olsun. Ömer Faruk Ergün, Ergün Aktaş ordudan selam gönderdi. Ormancı Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan selam gönderdi bize. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'den herkese selam göndererek radyo başındaki tüm dostlara türkü armağan etmek istedi. Ergün Tontu Darende Somuncu Baba'dan hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar dedi. Tortu ailesine, Darendelilere, Ceyhanlara türkü istedi. Ben de minicik bir parçacık şeker tadında bayramlık hediye ettim sizlere. Ondan önce Erkan Sürmen'in sesi ulaştı. Ben giderim oduna, şahan derler adıma. Kadir Üstündağ'dan Muzaffer Sarı Sözün hocamızın derlediği Afyon türküsünü seslendirdi. Ondan önce de Zühtü'yü dinledik. Ankara Çubuk türküsüydü efendim. Nida Tüfek çocuğumuz Burhan Gökalp'ten derlemişti. Bizler de okuyoruz. Bugün de Emine Karakuş'tan dinledik. Biraz sonra Özlem Özdemir diyecek ki deniz dalgasız olmaz, yiğit sevdasız olmaz. Güzel seven yiğidin başı boransız olmaz. Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfek çocuğumuzun derlediği Kırşehir türküsünü dinleyeceğiz. Ama Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan selam göndermiş. Bir aleyküm selam diyelim Nisa Hanım'a. Hemen türkü armağan edeceğiz. Ve Reçber Hasan Özkan diyor ki Kurban Bayramı'nın 3. gününde sabahından Ordu Mesudiye ilçesinden herkese yağmurlu bir günden selam olsun. Bütün ekibinizle birlikte bizlere bir türkü uçurun gelsin ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Güvenli köyüne. Babam Sıtkı Özkan, annem, babaannem, halam, eniştemiz Hakan ve halamın oğlu Serkan, tüm Güvenli köyü, köy halkına armağan olsun. Olmaz mı demiş değerli Sabahat Hanım. Efendim olur tabii ki sizin için bütün türküler. Hemen şimdi türkümüzü armağan edelim. Kırşehir'e gidelim. Ardından Makbule Oral Nemrut Dağı'nı seslendirecek. Sonra ben size bir sürpriz yapacağım yine.

Efendim Cilvelo Yunanay'da dedi, Saadet İnka'ya indim dere ırmağa zeytin dalı kırmağa diyerek seslendi. Artvin'e, Şavşat'a, bütün Artvinlilere selam olsun. Osman Aksu'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği türküden önce de kısaca Zello diye bilinen Kilis türküsünü seslendirdi Eşref İnceoğlu. Evlerin önü tahta daraba diyerek Nail Aslanpaya'dan Mustafa Özgül hocamızın derlediği türküyle seslendi. Bu

Aman. Değerli Ahmet Özçelik, süreyle yarıştığım için gönlünüz biraz hoş olur diye bunu mırıldandım. Sözüm olsun, mutlaka okuyacağım. Selamlar olsun efendim Mersin Erdemli'ye. Abdullah Albayram yazdı bize Şahin Bey Gaziantep'ten, Zeki Gül Eskişehir Çukurhisar'dan, Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan, Hacı Tosun Refai'den, Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan, Hüseyin Kasap hayırlı günler diyerek yine Göteborg'dan, İsveç'ten bize katıldı. Var olsunlar. Ve Mustafa Telli Kayseri'den günaydın. Aydın dedi, Alay Doğdu Samsun'dan, Trabzon'dan selamlayarak Yomur Özdür Mahallesi'ni selamladılar. Hüseyin Akbaş Bursa'da, Burdur'dan, Gölhisar'dan selam gönderdi. Bursa'dan Hüseyin Bey, Halil Aybayrak Samsun ilk adımdan, Sait Ağa Ankara'dan, Soner Koç bütün milletimin bayramı kutlu olsun dedi. Ve Suna Kocak teyzemiz bizi dinlediğini vurguladı. Suna Kocak Pınarbaşı'nı bile not almış, çok teşekkür ederim. Serap Çolukuşu günaydın, Ali Yöntem günaydın, Fikret Dikmen Ozanımız günaydın, Erdal Öztürk Balıkesir'den selam göndererek Neşet Ertaş türküsüne teşekkür ettiğini bildirdi. Ben de ara ara sevgili Murat Daydemir'e bakıyorum ki size veda etmeden bütün isimleri sayabileyim diye. Seçil Karagürol, Seçil Kara Muğla Yatağı'ndan bize seslendi. Mahmut Üstün'den Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan ve Behi Özgür türküyü eşim Bülent Özgür için ve Paşalar Köyü

halkına armağan ediyorum dedi. Muttalip Kocak Sinop Ayancık'tan selam gönderdiler ve Turan Akman Erkılıç hocamız Facebook'tan da yazdılar. Çok teşekkür ederim. Furfa türküsünü seslendirdim sizin için. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın, iyi bayramlar dedi. Önder Tokur iyi yayınlar diledi. Murat Sıcak'ta Karabük Mehtarlar Köyü'nden seslendi. Turgut Eren Eskişehir'den herkese selam gönderiyor ve Mehmet Andız Hatay Payas'tan günaydın dedi. Bütün dinleyicilerimizin bayramını kutladı ve sıradaki türküyü dostlarına armağan etmek istedi. Erdoğan Oktay da günaydın diyerek Ceyhan'dan bir selam gönderdi. Bakıyorum daha çok sayıda dinleyicimiz var. Sedat Uzun Tokat'tan selam gönderdi.

İstanbul'un fethi de yine mübarek olsun. Kutlayalım hep birlikte. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın. Allah'a emanet olun. Gelecek perşembeye kadar kısacık bir ara istiyorum sizlerden. Sonra yine buluşacağız. Ayrılmadan önce bir Trabzon türküsü. Yunuslar dizi dizi aşar dağ denizi. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzincan Tercan yöresinden, Kız Senin Derdinden Derbeder Oldum türküsünde geçen derbeder sözcüğü. Kız senin derdinden derbeder oldum. Bari bu ahvalim gör de sonra.

derbeder olmamın sebebi sensin. Benim bu müşkülüm sor da sonra git, diyor türkümüz. Burada geçen derbeder kelimesi avare, dağınık, perişan anlamındadır. Aşkından perişan olmuş Ozan'ın sözlerine kulak veriyoruz şimdi. Ali Haydar Gül yorumluyor.

0: Sözden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonla görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup

Grup genel kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde nehre düşen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Ülkenin farklı noktalarına 108 hava saldırısı düzenledi. Bayramın ikinci gününde 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi. Haberleri sunduk.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, Ankara'dan Sevil Özkan ben. Kızım Sevda Nur Özkan için Müdür Bey'in Yeşil Kürkünü istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı ile birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Cihan Yurdakul, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Arzu Meliye, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Afyon yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kâkül'ü boynuna dökülür gelir.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Hasan Özçırpan. Nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer. Bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler'de beraberliğimiz Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin seslendireceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türküyle sürüyor. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Solistimiz Zeynep Cihan, Ankara yöresinden Baki Kılıçarslan'dan alınan türküyü seslendiriyor. Aslın paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan, kamer senin aynında. Dünyada türemiş bir tane güzel.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Bursa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle devam ediyor. Zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem, senin gibi cahile ben efendim diyemem.

Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp okuyacağı Kırşehir yöresinden Çekiç Ali'den alınan bir bozlakla sürüyor. Bir zaman keyfini yetiremedim. Beni candan usandırdın sen gader. Vurdun gam yükünü götüremedim. Kahpe felek omzumdan in gayrı.

Çorum yöresinden Sümer Ezgün'ün derlediği türküyü Barış Akpınar seslendiriyor. Gayeye gırcı tuttu, dibini burcu tuttu, bizde bir yar sevmeyle köy bir sancı tuttu.

Kar mı yağmış Diyarbakır'ın dağına? Bülbül konmuş bostanına bağına. Diyarbakır yöresinden Celal Güzelses'ten alınan uzun havayı Şehmus Esenkuş'un yorumuyla dinliyoruz.

Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Yurttan Sesler Topluluğu'nun icra ettiği türkülerle yolculuğumuz, sanatçımız Ferhat Erdem'in üç telli sazıyla icra edeceği birbirine bağlı iki güzel türküyle devam ediyor. İlk olarak Fethiye yöresinden Ramazan Güngör'den alınan gurbet havasını dinleyeceğiz. Üç gider de beş ardıma bakarım, ela gözlerinden kanlı yaşlar dökerim. Ve buna bağlı olarak Salih Urhan'ın Burdur yöresinden derlediği türküyü icra edecek sanatçımız. Devesi gater gater, çil biri suya batar, kız oğlanı görünce sallar çevresini atar.

Birlikteliğimizi Zafer Albayrak'ın seslendireceği birbirine bağlı iki güzel türküyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. İlk olarak Malatya yöresinden bir uzun hava dinleyeceğiz. Uzun havaya Sadi Pirkoca ve Mikail Geçer yol gösterecek. Kömür gözlüm, kaş kaşa bitersin, kokularsam sen bana yetersin. Ve buna bağlı olarak Sivas yöresinden Mehmet Özbey'in derlediği türküyü seslendirecek solistimiz. Siyah saçlarında hatem yüzlerin, garip bülbül gibi zaralar beni, hilal evruların ahu gözlerin, tığ sevdayla yaralar beni.

Yan yana oturalım, dizim dizine vursun, öyle bir kavuşalım, akan dereler dursun. Trabzon yöresinden Mehmet Alan'dan alınan türküyü Özlem Üngör'ün yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Edirne yöresinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği güzel bir kına türküsüyle veda ediyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Cihan Yurdakul, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Arzu Meliye, tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir dedi. Türkiye'nin elektrikte kurulu güç kapasitesi artıyor. Nisan ayı sonunda kurulu güç 125.410 megawata yükseldi. Güneşin toplam kurulu güç içerisindeki payı da %21,3'e ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadesini kullandı. Aksaray-Nevşehir karayolunda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Tokat'ta 4 kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü, 2 kişi akıntıya kapıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren bir haber geldi. Minik Aybük'e ekiplerin gece boyunca devam eden aramaları sonrası evinin yakınlarında uyurken bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon liralık lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede Amerika'ya ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. Haberleri sunduk.

Mutlu bayramlar sevgili dinleyenler. Kurban Bayramı'nın 3. gününde türkülerle gün ortasında yine birlikteyiz. Bayramın huzurunu, dostluğunu ve sıcaklığını türküler eşliğinde paylaşacağımız bir program diliyoruz. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve spikeriniz ben Sulo Koç. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenleri ses olmaya çalışacağız. Hafız Şerif Tanındı'dan alınan Erzincan yöresinden bir türküyle başlıyoruz programa. Saadet Alan'dan dinliyoruz. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam.

Osman Özdenkçi'nin Sabahattin Alparslan'dan derlediği Sivas yöresinden bir türküyü Gülseren Erdağ seslendiriyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere.

saatimiz 12.17'yi gösteriyor. Türkülerle gün ortasıyla İzmir Radyosu'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ yöresinden bir türküyle Semra Bağcı mikrofonda. Bülbülüm bağ gezerim, aşıkım dağ gezerim.

Elazığ yöresinden bir türkü daha var sırada. Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hıdır Kara Duman'dan derlediği türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz. Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçları sırmayla örgülü.

0: bayram neşesi müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.
2: Türkülerle gün ortası devam ediyor. Şimdi Aşık Nesimi Çimen'den alınan Kayseri Sarız yöresinden bir türkü dinliyoruz. Tuğba Ger söylüyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın, vay deli gönül?

Saatimiz 12.35 oldu sevgili dinleyenler. Şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Duman ve Ali Rıza Aslan'dan derlediği Mersin Silifke yöresinden bir türküyle Emine Koç var sırada. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım.

Bu Kerkük türküsünü Atakan Çelik seslendirdi. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Kuzecioğlu'dan derlediği Ağlama Ceylan Balası, Sızlama Ceylan Balası. Şimdi de Zekeriya Bozdağ'dan alınan Ankara Ayaş Yöresi'nden bir türkü dinliyoruz. Özdemir Erdoğan seslendiriyor. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyumu boyuma ölçtüm de geldim.

Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Hüseyin Yaltırık'ın derlediği Kırklareli yöresinden bir türküyü Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinliyoruz.

Salih Hurhan'ın Aziz Şenses'ten derlediği Adana yöresinden bir türkü dinliyoruz. Deniz Toprak seslendiriyor. Şu dere aka aka dibinde kum kalmadı. Yüzüne baka baka gözümde nur kalmadı.

Sevgili dinleyenler, Türkülerle Gün Ortası'ndan bugünlük bu kadar. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben spikeriniz Sıla Koç, yeniden görüşmek umuduyla sizlere Hakan Ünal'dan dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Bizim ellerden sizin ellere selam olsun sevgili dinleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de türkülerimizle huzurlarınızdayız. Sizin için seçtiğimiz türkülerimiz var programımızda. Bayram devam ederken biz de bayramınıza katkı sunalım dedik elbette türkülerimizle. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir Erzurum türküsüyle karşılıyoruz sizi Erzurum'da. Hele Dadaş, Hoş Musan, Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir türkü dinletiyoruz size. Bu kez bir bayram türküsü dinletiyoruz. Bayram günü saat tezde Nevcivan Özel, Nuray Hafiftaş, Erol Köker birlikte seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türkü.

Fatma Turan Abzeley'i ara gide büyük kızı, hem emci hem baldızı, örte bir de al çadırı gül kırmızı, sevmeli payı.

0: diyelim, diyelim bayramız olsun da mübarek.
1: Bu hareketli türkünün ardından bir Sivas türküsü dinletelim size. Güven Yapar'ın sesinden dinleteceğiz bu türküyü. Açıl mor menevşem, bahar erişti.

Nasıl methedeyim seni, sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin, arasam bulunmaz ruh-i revanın, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor bu güzel Erzurum türküsü.

Bir Sivas türküsüne kulak veriyoruz. Azize Gürses seslendiriyor. Can Etin'in derlemiş olduğu türkü. Sen tabipsin, saramazsın yaramı.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir Kayseri türküsü dinletiyoruz size. Aşık Nesimi'nin derlediği türkü Nida Ateş yorumluyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın, vay deli gönül?

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.27'yi gösterirken bizim eller arşivden seçtiğimiz bir türküyle sürüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden, Meliha Güneş söylüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir eser dinleteceğiz size. Aşık Çobanoğlu, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova ile birlikte seslendiriyor Belle Meydanı'nda.

senin ile güzel sohbet edelim. Gülle meydanını göreyim seni. Aşık hasımına paz verir mi hiç? Benle meydanını göreyim seni. Aşık hasımına

Aşığın sözünde mana var mana. Mana gerek lazım olur insana. Pehlivan misali girsen meydana, salla meydanını göreyim seni. Pehlivan misali

TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programımızı. Bizim Eller bir türküyle daha devam ediyor. Allı gelin taş başını yol eder. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor türküyü.

Erzurumlu sanatçımız Gürkan Özpeker'den bir türkü dinletelim size. Bir Erzurum türküsü seslendiriyor sanatçı. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait. Aşkın ezeli aşıka ilham hüdadır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu Ardahan türküsünün ardından Elazığ yöresine götürelim sizi türkümüzle. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim. Okan Murat Öztürk sizin için seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, veda vaktine ulaştık. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ancak TRT Türkü'de programlarımızı dinlemeye, türkülerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yeniden görüşeceğiz. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Son türküyü Ender Balkır seslendiriyor. Pınar başından ufak taş gelir. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
0: Haberler.
2: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından fetih ruhu İstanbul'un dört bir yanında sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak.

doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan iki kişi bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. İki kişinin cansız bedenleri bulundu. Tokat'ta 4 kişinin içinde bulunduğu araç Kelkit Çayı'na düştü. İki kişi akıntıya kapıldı. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğundan sevindiren haber geldi. Minik Aybüke, ekiplerin gece boyunca devam eden aramaları sonrası evinin yakınlarında uyurken bulundu. Hatay'da gece saatlerinde yağışlı hava etkili oldu. Dörtyolu ilçesindeki Çaylı ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin yükselmesiyle ulaşıma kapatıldı. Ardından köprüyü su bastı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçede park halindeki çok sayıda araç sele kapıldı. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede yüksek kesimlerden gelen sel denizi kahverengiye boyadı. Kurban Bayramı tatili için yazlıklarına gidenler de zor anlar yaşadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığı açıklandı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan sosyal hizmetlerine

sevgili dinleyicilerimiz, Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın 3. gününde TRT Türkü'de birlikteyiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz yayınımızda yöreden yöreye keyifli bir bayram gezintisine çıkıyoruz sizlerle. Hep birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar görmeyi diliyor, program ekibimizi tanıtıyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcılarımız Deniz Özalp ve Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Meşhur bir Şanlıurfa türküsü dinleyerek açılışı yaptık. Sanatçımız Semra Algül, Karaköprü narlıktır dedi.

ardından coşkulu bir Zonguldak türküsüyle devam edelim. Burhan Ketir seslendirsin. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden, bir armağan ver bana, ben gurbete gitmeden.

Torosların eteğinden Mersin Mut'a uzanıyoruz. Musa Eroğlu'nun derlediği türküyü Adem Kazan söylüyor. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermiş senin gibi sunaya.

Aksaray yöresine ait bu sevilen oyun havasında Bedia Akartürk'ün sesiyle siliniyor kulaklarımızın pası. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiye kestirir.

Karabük Safranbolu'dan Sadi Yaver Ataman'dan alınan türküyle buluşturuyoruz sizi. İbrahim Can seslendiriyor. Yeşil ipek bükene, kare dizlik dikene, Mevlam sabırlar versin, gizli sevda çekene.

Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor. Saatlerimiz 14.32'yi gösterirken bu güzel bayram gününde TRT Türkü'de coşkulu türkülerimizi sizinle paylaşmaya Selahattin Sarıkaya'dan alınan bir Adana türküsüyle devam ediyoruz. Ali İbicek söylüyor. Yandı Çukurova yandı.

Adana'dan sonra rotamızı Afyonkarahisar'a çeviriyoruz. Pınar Halaç'tan alınan hareketli türküde Emine Karakuş'a kulak veriyoruz. Çorabını ördüm, vay derdine yandım.

Erzurum yöresine uğrayıp Faruk Galeli'den derlenmiş türküyü dinletiyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Geydiğim aldır, al dudak baldır diyecek Yürhan Aktaş.

Gönüllerimizde ve türkü zenginliğimizde yeri büyük olan Kerkük'ten bir türkü var sırada. Hayal Has Kendirci'nin sesinden dinliyoruz. Çakmağa çak, çırımı yandırmamışam.

Yayınımızı gerçekleştirdiğimiz şehrimiz Diyarbakır'dan bir türkü sunuyoruz şimdi. Diyarbakırlı sanatçımız Bedri Aysel'i derlemiş, Fuat Durular söylüyor. Yayık yaydım, kolum şişti.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı'nda yöreden yöreye türkülerimizle gezmeye, her duygumuza türkülerle karşılık vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi ve güftesi Bilal Ercan'a ait türküyü Hülya Süer icra edecek. Ceren Ceren Ay Ceren, gözleri Ceylan Ceren.

gönül coğrafyalarımız, kardeş ülkelerimiz vardır. Nice türküyü hazinemize kazandırmış, dilden dile, gönülden gönüle taşımıştır. Bazen Balkanlara uğrar, bir güzel türküyle soluklanır. Bazen Kerkük'te buluruz kendimizi, halk müziği eserlerimiz sayesinde. Şimdiki durağımızsa Can Azerbaycan. Azerbaycan'dan derlenen bir kahramanlık türküsüne yer vereceğiz programımızın sonuna doğru yaklaşırken. İrfan Gürdal ses veriyor. Mindim Gırat'ın beline, Deretepe düz olaydı.

Sevgili dinleyicilerimiz, yine farklı yörelerden ve sevilen türkülerden sizin için hazırladığımız bayram coşkusunu yansıtan bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik. Keyifle eşlik ettiğinizi umuyoruz. Radyolarının başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyicilerimizin bir kez daha bayramını kutlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Deniz Özalp ve Doğan Akyıldız, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur, Konya yöresinden derlenen son türküyle el sallıyoruz. Elinizden elinizden kurtulaydım dilinizden diyecek Gülay Özer. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla bayramın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, muhabbet dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Temel Kandemir seslendiriyor. Mavili sandığımı, kul bilmez yandığımı.

Rize Hemşin'deyiz. Gökhan Birben seslendiriyor. Açtım Üskürt Dağı'nı, iz vururum kar ilen. Uzun yollar tükenir, gidilirse yar ilen.

Karadeniz'den yöresinden türkülerle devam ediyoruz. Volkan Arslan'ı dinleyeceğiz. Sevdalık yağmurunun ben daha bir damlasıyım. Yüreğine sor beni, ben onun aynısıyım.

Erzincan yöresine ait türküyü Ali Ekber Çiçek'ten dinledik. Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma. Saatlerimiz 15.19. Şimdi de söz ve müziğe Neşet Ertaş'a ait olan türküyü Erol Parlak'tan dinleyeceğiz. Kurusa fidanın, güllerin solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse, daha taze fidan dalımsın benim.

Faik Okutken'den derlenen Samsun Çarşamba türküsünü Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Ordu yöresine ait türküyü İbrahim Can'dan dinledik. Boztepe'nin başında kara koyun yayılır. Kız seni gören gözler sarhoş olur, bayılır. Şimdi de Artvin Şavşat'tayız. Şahin Gültekin seslendiriyor. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan.

köşeden gündüz öldü temaşadan ya. Hiç korkmaz beyden paşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, ayvaz bu gele.

Gümüşhane Kelkit'teyiz. Bedri Öztürk'ten derlenen türküyü Ümit Turan seslendiriyor. Hürünü yavrum hürünü, öldüm sürünü sürünü.

Güler Duman ve Yusuf Gül seslendirdi. Yarsız çekilmiyor dünyanın kahrı. Saatlerimiz 15.45, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Sivas Şarkışla'dayız. Sevcan Orhan seslendiriyor. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında Putin'i var, zengin mi sandın?

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde kıldı. Cuma namazından

Ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yayımladığı mesajla kutladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un kıtaları ve medeniyetleri buluşturduğuna dikkat çekti. Milletin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanet olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fethin, azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah'a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştirdiğinin altını çizdi. İstanbul'un fethinin Türklerin çağlara vurduğu bir mühür olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Celal Adan da, İstanbul, milletimizin kabul olan doğası, gerçekleşen rüyası ve biricik sevdasıdır mesajını paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması değil, büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret stratejisi ve Türkiye başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi. Güncellenmediği takdirde Türkiye alternatif girişimler kurmayı göz önünde bulundurmalı önerisi yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon lira analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Sosyal yardım alan kişilerin istihdamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur arasında imzalanan protokolle iş başvurusu, işsizlik ödeneği gibi işlemlerin doğrudan Sosyal Hizmetler Merkezi'nden yapılmasına imkan tanındı. Uluslararası bilim yarışmasına katılan lise öğrencileri büyük başarı elde etti. Öğrencilerin başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada 9 projenin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yerleri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentine bir sağlık merkezini de hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmanı isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, bayram sevincini yaşamaya devam ettiğimiz bu güzel günde Antalya Radyosu yayın ve yapım ekibi olarak hepinizi selamlıyor, iyi bayramlar diliyoruz. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız.

Şimdi sizlerle ekibimizi paylaşalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle Akdeniz'in Renkleri programımız başlıyor. İlk türkümüz Konya yöresinden Nilgün Kızılcı seslendirecek Çek Deveci Develeri.

Sevgili dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Sabri Çörek'ten derlediği Bursa yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Rüstem Avcı seslendiriyor. Evlerinin önü nane maydanoz.

Sevgili dinleyiciler, Salih Urhan'ın Kadir Türen'den derlediği Burdur yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Zeynep İlhan seslendirecek. Devesi Gater Gater.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, söz ve bestesi Emrullah Arslan'a ait bir türkü dinleyeceğiz. Sevgi Arslan seslendirecek, Kömür Gözlü.

Sevgili dinleyiciler, Efe'den dinledik ki evlerinin önü Mersin'deydi ve şimdi Kırşehir yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Hülya Yıldız seslendirecek. Neredesin sen?

Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16:42 gösteriyor ve Akdeniz'in renkleri türkülerimizle devam ediyor. Saadet Alan'dan dinleyeceğiz. Evlerinin önü yonca.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Ümit Tokcan'ın Cemil Uzel'den derlediği Giresun yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Mustafa Özcan seslendirecek. Sokak Başı Meyhane.

Sevgili dinleyiciler, Konya yöresine ait bir türküyle devam edeceğiz. Kemal Koldaş, Ahmet Özdemir'den derlemiş, Nazlı Öksüz seslendirecek, Ermeni'nin keklikleri ötüyor.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Engin Koyuncu seslendirecek. Gaziantep yöresinden iğne attım tarlaya.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Sevgili dinleyenler, TRT Çukurova Radyosu'ndan hepinize iyi günler. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Çukurova'dan programıyla yine sizinle birlikteyiz. Bayramın bereketi, paylaşmanın sıcaklığı ve Çukurova'nın kendine has coğrafyasında yaşanan bu özel günlerin huzuru hala devam ediyor. Kimi yollarda sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşıyor, kimi evinde bayramın sakinliğinde misafirlerini ağırlıyor. Biz de bugün Çukurova'nın kalbinden size bayramın içinden seslenmeye devam ediyor, birlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte paylaşıyoruz. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimiz süresince yurdumuzun değişik yörelerinden türküler sunacağız size. Programımızın ilk türküsü de Kazım Birliğe müziği ve söze ait bir türkü Gülşen Kutlu söylüyor. Uzaktan uzağa güler geçersin, şu garip gönlümü üzer geçersin. Verdinden divaneyim sezer geçersin, gönlümü tarumar eder geçersin.

Değerli dinleyenler, programımızda Elazığ yöresinden bir türküyü Hüseyin Tuğra'nın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Nida Tüfekçi'nin Yozgat yöresinden derlediği bir türküyü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline?

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Neşet Ertaş'ı bir türküyle dinledik. Şimdi ise Neşe Dilekçioğlu Çanakkale yöresinden bir türküyü okuyor. Ayna çaktım yüzüme.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Malatya yöresinden bir türküyü Mehmet Sesken'in yorumuyla dinliyoruz. Ayağında Yemen'i, niye almadın beni? Dur dur dursene, dur bir haber versene.

TRT Türkü. Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı. Tunceli yöresinden bu türkü Gülcan Kaya Aral'ın sesiyle dinliyoruz.

Bir Kıbrıs türküsünü Zafer Albayrak söyledi. Şimdi de Çukurova'dan programında Mücella Atay'ı Bitlis yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bitlis'in önünde bağlar.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.43'ü gösteriyor programımızda. Şimdi de Nihat Erdağ'ı Şanlıurfa yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bahçıya kuzu girdi.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Beyhan Karslı'yı bir türküyle dinliyoruz. Tunceli yöresinden bir türkü. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Buselerin derde derman dediler, gerçek mi sevdiğim sormaya.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Oğuz Doğan Cengiz'i Çankırı yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Evlerinin önü yalnız piyade.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Herkesin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Programın son türküsü de Mersin yöresinden bir türkü. Meliha Güneş'in sesiyle dinliyoruz. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine

0: dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan Zihnin Fethi Dijital Deneyim Alanı Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özel etkinlik çadırında kurulan alan, fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı mirasla günümüz vizyonu arasındaki bağ video mapping gösterileriyle aktarılıyor. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Hatay, Osmaniye, Ordu, Giresun ve Tunceli'de sağanak etkili oldu. Dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken toprak kaymalarına meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabri başında düzenlenen programda Fatih Erbakan, "İslamsız saadet olmaz ve cihatsız İslam olmaz" gerçeğini Necmettin Erbakan bizlere öğretti dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Muzaffer Akgün 1927 yılında İstanbul'da doğar. Ailesinin teşvikiyle ilkokulu bitirdikten sonra keman çalmaya başlar. 1941 yılında açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı olur ve uzun yıllar Yurttan Sesler programında ses sanatçılığı yapar. Farklı yörelerden türküleri icra eden Muzaffer Akgün, özellikle okuduğu uzun havalarla kendinden söz ettirir. Çok sayıda plak yapar ve altın plak ödülünü kazanır. Yeşilçam'da başrol oyuncusu olarak Boş Beşik adlı filmde oynar. Baba Ben Derviş Miyem adlı Şakir Şener'den alınan türküyü derleyip

notaya alarak 1424 repertuar numarasıyla Türk Halk Müziği'ne kazandırır. Muzaffer Akgün 1 Ağustos 2015 tarihinde aramızdan ayrılır. Kendisini saygıyla rahmetle anıyoruz ve onun sesinden dinliyoruz. Baba ben derviş miyim?

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz bir başka türkü akşamı başlıyor. İçinde bulunduğumuz an itibariyle programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Akşamın bu saatlerinin size huzur getirmesini temenni ediyoruz program ekibi olarak. İrem Çetinkol hazırladı dinleyeceğiniz programı. Yardım Aktari teknik yönetmenimiz ki sesimizi size ulaştıracak. Ben de Mustafa Yalın ekip arkadaşlarım adına sesleneceğim size saat 20'yi gösterene dek. Şenol Özyakup seslendirecek program boyunca size ikram edeceğimiz türkülerden ilkini. Bir Karadeniz türküsü. Duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara, yaktın beni güzelim, düşürdün sevdalara.

İlke Türk Doğan'ı seslendirici türküyle devam ediyor program. Bir beste türkü: siyah saçın dolam dolam, boynunda kurbanın olam, eğer başka yer seversen bu ellerde nasıl duram?

Nazlı Saraçoran seslendireceği Kırklareli türküsüyle devam edeceğiz. Programa Vasfiye Çemder kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine.

Manisa'ya gidiyoruz. Hasan Avcı kaynaklık etmiş Mustafa Özcan'dan size ikram edeceğimiz bu ritmik türküye. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalım ananı ben getirdim imana.

0: TRT Türkü.
1: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
2: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
1: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Sevcan Orhan ve Rüstem Avcı'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Özlem Üngör Kara'nın seslendireceği Ordu Aybastı türküsüyle devam edecek program. Tuğrul Şan Ramazan Çetin'den almış türkümüzü. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

Senem Akdemir'in seslendireceği Şanlıurfa türküsüyle devam ediyoruz programa. Mehmet Özbek Mahmut Güzel Göz'den almış türküyü. Bahçeye kuzu girdi, tüy kırmızı girdi. Seni sevdim seveli kalbime sızı girdi.

Salih Turhan ve Emel Taşçıoğlu'ndan birer türkü dinledik. Musa Eroğlu ve Güler Duman birlikte söyleyecekler Erzincan türküsünü. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Hamdiye Mutlu ile devam ediyoruz. Mustafa Hakkı Ertan'dan Bünyamin Aksungur almış türkümüzü. Urfa'mızın dört etrafı bahçalar, yar oturmuş pencerede saz çalar.

Hamdiye Mutlu seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Okan Murat Özgür Öztürk'ün söyleyeceği Bayburt türküsüyle devam ediyor türkü akşamı. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Hayriye Temiz Kalp'ten almış. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım, yar yesin, nice ki canım sağdır.

Hüseyin Turan'la Gaziantep'e gidiyoruz. Emin Aldemir fırıncı Tahir'den almış türkümüzü. Evlerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş, dudağında balı var.

Şerife Hatun'un seslendireceği türküyle devam edeceğiz programı. Uygur Türklerine ait bir türkü söyleyecek sanatçı. Aydan ayırt edemiyorum ay yüzünü gördüğümde, çekinip bakamıyorum kaşlarını çattığımda.

Grup Türkiye'mle devam ediyoruz. Afyonkarahisar yöresine götürecek sanatçılar bizim. Ali Demirhan, Metin Akın'dan almış türkümüzü. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur. Kurban olam suna gelin, gel testini buradan doldur.

Mustafa Acar seslendirecek Gülşen Kutlu'dan dinlediğimiz türkünün ardından. Yöremiz bu kez Eskişehir. Mustafa Hoşsu, Cemal Karaelmas'tan almış. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

0: TRT Türkü.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: TRT Türkü.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Yeşim Dağlı Şahin ve Mustafa Kemal Şimşek'ten birer türkü dinledik. Emine Karakuşkaya ile Çanakkale Gelibolu'ya gidiyoruz. Ümit Kaftancıoğlu derlemiş türkümüzü. Evreşe yolları dar, bana bakma benim yârim var.

0: TRT Türkü.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

Emine Karakuşkaya'nın seslendirdiği Çanakkale türküsünün ardından Seyit Al'dan bir Kırıkkale Keskin türküsü dinledik. Hacı Taşan kaynaklık etmişti dinlediğimiz türküye. Saatimiz 19.51'i göstermeye başladı bu arada değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programında son dakikaların içindeyiz. Kurban Bayramı'nın 3. günü akşamında da sizi yalnız bırakmadık. Bayram heyecanınıza ortak olmaya çalışıyoruz program ekibi olarak. Önümüzde kalan dakikaları da yine ikram edeceğimiz bayramlık tadındaki türkülerle kıymetlendirmeye gayret edeceğiz. Saadet İnkaya seslendirecek birazdan dinleyeceğimiz Artvin türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen Osman Aksu'dan almış türküyü. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa.

0: TRT Türkü.
1: Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda değerli dinleyiciler artık vakit veda vakti, biz huzurunuzdan ayrılacağız. Yarın tekrar saat 18.10'u gösterdiğinde mikrofon başında olabilmek, sizinle buluşabilmek için. Dinlediğiniz programı İrem Çetinkol hazırlamıştı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Son türkümüzde Gaziantep yöresine gideceğiz. Emin Turgay Halil Beydilli'den almış. Türkümüzü Ali Demirhan seslendirecek. Sözleri şöyle: İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya, kız oğlanın kolunda ah dedikçe terliye. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri, Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konserine hoş geldiniz. Bugün türküler Yedi Tepeli şehir İstanbul'dan. Çünkü ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni diyerek yola çıkıp Peygamberimizin müjdesine mazhar olan Kutlu Komutan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin 573. yılı. Şairlerin, yazarların ilham kaynağı, gözlerin ve gönüllerin doyuma ulaştığı eşsiz mekan İstanbul. Boğazın sularının martılarla şenlendiği, vapurlarla renklendiği, erguvanlarla süslendiği, yedi tepesinden ezgilerin yükseldiği dünya şehri. Üç imparatorluğun merkezi olmuş, dünyanın başkenti kabul edilmiş eşsiz şehir. Fatih'in fethinden sonra da doğuyla batıyı kavuşturmuş, bağrında sakladığı medeniyetleri hoşgörüyle birleştirmiştir. Biz de güzeller güzeli dünya şehri İstanbul'un bu kutlu gününe türkülerle ortak olacağız. Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuzun seslendireceği ezgilerle İstanbul'u dinleyeceğiz. Koromuz ilk olarak Nejat Buhara'nın derlediği türküyle başlayacak programına. Ey bostancı, bir bostan ver, hastam var. Bağlı olarak yine koromuz Mehmet Büyükgüngör'den alınan bir türküyle devam edecek. Yârim gitti çeşmeye, yârelerim deşmeye, ne istersen veririm elinden su içmeye. Ardından konserimizin ilk solisti Yavuz Değirmenci bir kırık havayla mikrofona gelecek. Sandalım geliyor varda, vefa olmaz hiçbir yarda. Ve son türkümüz, sanatçımız Beyhan Karslan'ın seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Sarı Recep'ten derlediği türküye kulak verelim. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var.

Taşı toprağa altın İstanbul'un türküleriyle devam ediyoruz konserimize. Bu şehrin türkülerinde neler yok ki? Boğazın sularına gömülen sevdalar, martıların kanadına takılan umutlar, kayıklarından yalılara uzanan hayatlar. Kız Kulesi selam eder karşı yakadaki Galata'ya. Üsküdar'dan Beyoğlu'na türküler söylenir bu kadim kentte. Farklı yöreleri, medeniyetleri buluşturan bu şehrin türkülerini dinlemeye devam edelim. Solistimiz Elvan Sevim'e kulak veriyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği türküyle. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını. Ardından Ahmet Yamacı'nın derlediği yine bir İstanbul türküsü alacak sırayı. Sanatçımız Zehra Ganioğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Konserimiz solistimiz Oğuz Doğan Cengiz'in seslendireceği türküyle devam edecek. Daracık sokakları duman bürüdü, külhanda beyler kızları aldı yürüdü. Bağlı olarak

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenlerimiz, konserimizin bu bölümünde de İstanbul'u dinlemeye devam edelim. Üsküdar'a giden bir katibe gönlünü kaptırmış güzelin sözlerine kulak verelim. Boğaz'ın sularında, gemilerinde, kayıklarında, yalılarında hayat bulan Beyoğlu'ndan Aksaray'a uzanan türkülerini dinleyelim. Finor fesi, kolalı gömlekleri, setresi uzun beyefendilerin, nazlı, edalı güzellere olan sevdasını dinleyerek İstanbul'da gezmeye devam edelim. Şimdi Boğaz'ın mavi sularına karşı elimizde çay ve simit, kulağımızda vapur ve martı sesleri eşliğinde solistimiz Gülcan Kaya Aral'a kulak verelim. Yemenimin oyası rengi de rengine, kör olası anan

Deniz Kalp'ten derlediği bir Üsküdar türküsü dinleyelim. Sanatçımız Celal Bakar'dan, İstanbul'dan gelir kayık. Bağlı olarak Ahmet Yamacı'nın derlediği bir İstanbul türküsü daha dinleyelim. Solistimiz Nihat Erdağ seslendirecek. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine böyle mi yapar? Ve son olarak Şef Naci Düzel yönetimindeki topluluğumuzdan dinleyelim. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri, Şef Naci Düzel yönetimindeki 29 Mayıs İstanbul'un Fethi özel konserinin sonuna geldik. Taşı toprağa altın, yedi tepeli şehirden veda vakti. Bu kadim kenti bize miras bırakanları saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu şehrin türküsüyle veda ediyor, Sadi Yaver Ataman'dan alınan türküyü koromuzdan dinliyoruz. Havada turna sesi var, yarimin finor fesi var.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerleyiz. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda grup şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak.
0: Yapım ve yayın ekibinde yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Evet, merhaba yine bir cuma akşamından. Merhaba Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonuna girerken cuma günleri biraz böyle yorgunlukmuş gibi geliyor insanlara ama bazı insanlar da ya hafta sonuna geliyoruz ne kadar güzel diye de düşünebilir.
1: Evet.
0: Yine buraya gelirken prova yapmak için buraya gelirken yine Ankara'mızın o güzel trafiğiyle karşı karşıyaydık. Ama bu bizim hızımızı asla kesmedi. Yine şahane provalarımızı gerçekleştirdik ve bu akşam yine birbirinden güzel türkülerle dinleyicilerimizle buluşmaya geldik. Mustafa'cığım, dilersen önce benimle bir başlayalım.
1: Hay hay.
0: Tamam. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Aldı götürdü.
1: Değil mi? Yine.
0: Evet.
1: Ümit ediyorum. Dinleyenlerimiz de keyif almışlardır.
0: İnşallah. Özgürcüğüm, şimdi hazır elimdeyken söylemek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Yeni divan bağlamam. Biraz teknesi de büyük.
1: Evet.
0: Abdal düzeni. Ters telleme. Evet. Ben bununla bir bozlak çalıp okumaya çalışacağım bugün. Bilmiyorum.
1: Yani diyorsun ki taze taze bir bağlama mı getirdin?
0: Evet,
1: diyorsun.
0: Taze taze bir bağlama
1: Hadi
0: getirdim.
1: Hadi bakalım, keyifle dinleyeceğiz.
0: Bunu da yine buraya gelirken provalara gerek işte çevremizdeki eş dost tanıyan, hı-hı, gerek çok yakınımızdaki telefonla olsun, sosyal medyadan olsun, insanlar evet, yazıyorlar, çok istekte bulunuyorlar.
1: Evet.
0: Yine onlardan bir demet yapmak istiyorum ben. Hı-hı. Kırşehir'de Burak Akdoğan arkadaşımız,
1: hı-hı,
0: toplanmışlar tüm ailesi, sülalesi, arkadaşları. Köy kahvesinde evet bizi
1: Ay,
0: dinliyorlar.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Buradan onlara armağan olsun. Güzel bir Muharremler Taşbozluğu.
1: Sağ olsunlar.
0: Denek Dağı yeni geldim gurbetten diyeceğim. Ardından da Çekiceli'den Rafta Siniler Hasta Olan iniler.
1: Hadi bakalım.

0: Mustafa'cığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
0: Yani dinleyenlerimiz tabii bizi görmedikleri için bilmiyorlar ama okunan her türküde eşlik etmiyormuşuz gibi görünsek de aslında görünüyoruz. Nasıl evet. görünüyoruz? Ben mesela ellerimi şıkır şıkır şıkır şıkır.
1: Sen içinden eşlik ediyorsun kesinlikle. Saz arkadaşlarım enstrümanlarıyla eşlik ediyorlar.
0: Ama
1: fıkır fıkır türküler
0: yani
1: ama değil mi?
0: Görünen yani... bir şey var yani. Bir böyle evet. bir oynuyoruz yani burada. Tekrardan ağzına sağlık
1: çok
0: Mustafa'cığım.
1: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
0: Şimdi sırada bir herkesin çok sevdiği bir türkü, artık pelesenk olmuş bir türkü. 1960'lı yıllarda Ahmet Gazi Ayhan'ın derlemiş olduğu. Ama modern dönemde de çokça ünlü sanatçının da dile getirdiği, okuduğu türkülerden bir tanesi. Gesi Bağları'nda Dolanıyorum, onu okumak istiyorum.
1: Evet,
0: Kayseri türküsü biliyorsun. Hem Kayseri'ye, diğer taraftan da Uşak'a da selamlar söyleyeceğiz.
1: Evet.
0: Çünkü bahçenin harımıyım diyeceğiz. Arkasından onu bağlayacağız. Sen bir şey söyleyecektin.
1: Yine bu Kayseri türküsü Gesi Bağları'nın da birçok varyantı var
0: tabii,
1: biliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Yine ben geçenlerde bir eser okumuştum. Ya neresi bu falan dedi.
0: Değil mi?
1: İşte hem melodik olarak da söz olarak da evet. andırıyor. Direkt Kayseri'ydi zaten
0: evet.
1: ama o anonim kenarda köşede kalmış.
0: Zaten öyle bir yöreler, türküler, hasretler her şeyi birbirinden çok etkilendiği için çokça normal.
1: Evet.
0: Çokça normal. Peki.
1: Keyifle dinliyoruz Özgür'ü.
0: Peki alalım o zaman. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Özgürcüğüm. Ne keyifli türküdür değil mi? Bizim Orta Anadolu'da da çok sık kullanılıyor yalnız.
1: Mustafa, Bahçanın Harımıyım. Mustafa, sen bu türküyü de okudun galiba değil mi? Hatırlıyorum ben. Sen de bunu.
0: Evet,
1: yani okudum. Yani evet uşak ama hani sanki tavır olarak daha böyle Orta Anadolu
0: kesinlikle
1: türküsü gibi. Evet. Senden de bir dinledim galiba ben,
0: evet,
1: onu okudun gibi.
0: Evet, o ince nüansları pek yok tabii, bizim göre itibariyle. Hı-hı. Eski ustalar da öyle okumuştu. Çok Hı-hı. keyifli bir türkü. Biz yıllarca okuduk bunu, evet.
1: Evet, evet.
0: Orta Anadolu'ya çok yakın bir eser.
1: Evet. Teşekkür ederim canım. Beğendiyseniz ne mutlu
0: keyifli
1: benim
0: oldu,
1: adıma.
0: Keyifli oldu. Çok güzel oldu.
1: Şimdi senden ne dinleyelim?
0: Şimdi benden de yine aldığım sosyal medyadan mesajlar evet. doğrultusunda İzmit'ten şu an bizleri dinliyorlar. Faik evet. Uysan Beyefendi'ye gelecek. Ötmesin bülbüller solmasın gülüm evet. diyeceğim. Ardından da yine Ekrem Çelebi'nin güzel hareketli bir türküsü. Al Gonca Gül Deremedim.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Şimdi dinleyicilerimiz de sanıyorum fark ediyorlar.
1: Evet.
2: Günlerdir yoğun tempoda çalışıyoruz. Evet. Şehir değişikliği de hava değişikliği etkiliyor ister istemez. Çok rahatsızım aslında katılamayacak durumdaydım ama idare etmeye çalışıyorum. Mazur görsünler lütfen.
1: Hemen onay alıyoruz arkadaşlardan.
2: Teşekkür ediyorum. Yani Bozacı'nın şahidi Şiracı çok sağ olun. Çok mutlu oldum şimdi.
1: Ya Mustafa ben
2: gönülleriniz ellerinize
1: senden
2: sağ
1: özel
2: sağ
1: bir şey istiyorum daha sonra. Sevgili Musa Eroğlu hocamızın okuduğu Firari'yi bir sonraki programlarda seslendirir miyiz?
2: Başım üstüne tabii değil ki mi? Ya anmış olalım.
1: Anmış evet. Da olalım.
2: Çok güzel. Geçtiğimiz yine programlarımda okumuştum ama
1: okumuş
2: artık
1: muydun?
2: Çok süre geçti.
1: Tamam. 100, 100

0: bölümün üstündeyiz biliyorsun.
1: Evet.
0: Artık ufak tefek eskilerden de
1: tekrarlarımız olacak. Onlar da
0: okuyalım.
1: Bizim şeyimiz olsun. Peki artık sayılı dakikalarda kaldı. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken ben de bir Karadeniz havası estirmek istiyorum açıkçası. O Karadeniz'in o hırçın dalgasını, o burcu burcu kokan çay kokusunu, sevdasını acaba anlatabilecek miyim bakalım dinleyenlerimizi?
0: Vallahi çok merak ettim. Şuradan bir bak. Tamam. Tüyoyu aldım kopyayı.
1: O zaman peki efendim, yine herkesin çok sevdiği türkülerden bir tanesi. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim diyeceğim ama arkasından da hareketli bir türküyle bağlayacağız.
0: Eyvallah. Hadi keyifle bakalım. Dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Vallahi biraz daha uzatalım diyordum ama.
1: Vallahi ben senden bir söz almıştım geçen hafta. Kıvırcık
0: Evet.
1: Ali'nin bir türküsü var. Onu seslendirmeyi düşünüyorduk, değil mi?
0: Evet. Sağ olsun onu çalışmıştık ama sazlarla okuyamadık
1: Evet.
0: yayında. Ama bugün okumaya çalışacağım.
1: Evet, lütfen. Kıvırcık Ali'miz çok, hakikaten çok güzel bir sesti.
0: Gerçekten vakitsiz, zamansız
1: Çok
0: oldu yani.
1: vakitsiz, zamansız öldü. Bir de ben sana şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Mustafa. Belki arkadaşlar da bilmiyorlardır ama biz o yıllarda, onun öldüğü yıllarda turnalar programını yapıyorduk TRT
0: Evet.
1: kanalında. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama Kıvırcık Ali en son televizyon programına bize geldi. Ve bizden yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 4 gün sonra vefat etti. Yani çok üzücüydü hakikaten.
0: Kesinlikle
1: Öyle de
0: Allah.
1: kötü de bir anımız oldu bizim için ama
0: Allah
1: maalesef
0: gani
1: öyle oldu.
0: gani rahmet etsin. Çok
1: Evet.
0: güzel eserler bıraktı onun
1: Çok.
0: arkasında.
1: Çok
0: Hala daha
1: hepsi.
0: ben okuyorum yani bütün programlarımda hemen hemen
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: eserini
1: Ben de çok
0: okumaya
1: severek
0: çalışıyorum.
1: seslendiriyorum. Senden ne dinleyeceğiz?
0: Oy gülüm, gülüm gülüm, mor dağları ay sülmülüm. Bu yer bu gök seni arar, gel kalbimi aç gör gülüm diyeceğim.

ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Özgür Eren ve solist arkadaşım Mustafa Kemal Şimşek'le birlikte sizlerleydik. Orkestramızda Bağla'da, Bağlama'da Gökhan Karakaya, Nefesli Saz'da Fatih Koçer, Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş, Klasik Gitar'da Sinan Kızılgöz, Bas Gitar'da Özgün Eroğlu. Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcı Mehmet Tarıkan, ton meisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleydi. Evet, başka bir türlü...

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sevgili dinleyenlerimizi, sizi. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Bir Çift Söz programındayız. Malumunuz TRT İstanbul Radyosu için hazırlanmakta bizim programımız. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Bir Çift Söz programına bu hafta bendenizin çok sevdiği bir ekipten, Yurttan Sesler Korosu'ndan bir eser dinleyerek başlayacağız. Allah sıhhat, afiyet, selamet versin. Hali hazırda belhayat, Yücel Paşmakçı hocamızın Yurttan Sesler Korosu'nu yönettiği günlerden bir eserle başlayacağız. Erzurum yöresinden Raci Alkır'dan alınmış, derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi ustamız. Beni sorma bana, ben değilim. Bir ben vardır, ben de benden içerim.

Evet efendim, Türk halk müziği repertuarımıza girmiş Yunus şiirlerinden bir eser, Erzurum yöresinden, biraz evvel belirttiğim gibi Raci Alkır Usta'dan alınmış bir eserdi bu. Oldukça severek dinlediğimiz eserlerden birisi, sözleri Yunus Emre'ye ait. Pek tabi olarak pek çok diğer şairin şiirinde olduğu gibi burada da bazı dizeler, beyitler, dörtlükler yer değiştirmiş, takdim ve tehir yapılmış. Türküyü yakan, havalandıran kişi kendi haleti

ruhiyesine göre önce olanları sonraya, sonra olanları daha öne alarak düzenlemiş. Bakınız mesela biraz evvel dinlediğimiz türküde "Beni sorma bana, ben ben değilim, bir ben vardır bende benden içeru" şeklinde geçen beyit aslında Yunus'un şiirinin orijinalinde ikinci beyit. Normalde şöyle başlaması icap ediyor. "Severim ben seni candan içeri, yolum vardır bu erkandan içeri. Beni bende demen bende değilim, bir ben vardır bende benden içeri." Yunus Emre bunu söyledikten sonra, yani bu dizeleri söyledikten sonra yaklaşık 8 asırdır milletimizin bütün fertlerinin diline pelesenk olmuş ibarelerden biri bu. Bazen kendimizi anlatmak isteyip de anlatamadığımız durumlarda, bazen karşımızdakine ulaşamadığımız durumlarda sıklıkla Yunus'un aklımıza ilk geliveren sözlerinden biridir bu. "Beni bende deme, bende değilim, bir ben vardır, bende benden içeri." Hem bir çaresizliği, hem kendimizi ifade edemeyişimizi, hem de o zor durumda olmamıza rağmen daha başka, daha yüksek bir kudretle birlikte olduğumuzu anlatmak üzere kullandığımız, dilimize düşen beyitlerden biridir. Oysa bu şiirin tümünde Hazreti Yunus kendi yolunu, yordamını, o yolun, yordamın Hazreti Hakk'a ve İslam'a uygunluğunu ifade etmektedir. "Bakınız efendim, nereye bakar isem dop dolusun, seni nere koyam benden içeri. Beni sorma bana, bende değilim, suretim boş yürür dondan içeri." Buradaki don, kıyafet demek, giysi demek. Fakat daha sonra Türkçe'de bu kelime öz anlamını kaybederek iç kıyafet anlamına daralmıştır. "Kime didar gününden şule değse, onun şulesi var günden içeri. Şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri. Dini terk edenin küfürdür işi, bu ne küfürdür imandan içeri. Süleyman kuş dilin bilir dediler, Süleyman var Süleyman'dan içeri. Geçerken Yunus şeş oldu dosta, kim kaldı kapıda andan içeri." Malumunuz Hazreti Yunus Tapduk dergahından bir ara ayrılıyor, sonra affedildikten sonra geri dönüyor. Herhalde bu dizelerde, yani son beyitte, Hazreti Yunus kendi mürşidi ile, hocasıyla yaşadığı o durumdan bizi haberdar ediyor. İrfan Gürdal ustamıza kulak vereceğiz. Mehmet Avni Özbek ustamız tarafından derlenmiş, daha doğrusu bestelenmiş bir Orhan Şaik Gökyay şiiri. "Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır."

Büyük şairimiz, edebiyat tarihçimiz ve edibimiz Orhan Şaik Gökyay merhumun o pek bildiğimiz, sevdiğimiz şiirinden yapılan bir besteyi İrfan Gürdal ustamızdan dinledik. Mehmet Avni Özbek ustamızın bestesiydi. Bakınız efendim, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Sanatçı Azeri'ne kulak vereceğiz. Onun sesinden Ordunun Duası adıyla bilinen eseri dinleyeceğiz. Bu eserin söz yazarı, şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, bestekar Zümrüt Tagıyeva ve Avaz Muradov düzenlemiş. Bu eseri Mehmet Akif merhumun 1920'de Türk Kurtuluş Savaşı döneminde Türk ordusunu yüreklendirmek amacıyla yazdığı bir şiir. Yılman ölümden, yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın.

Sevgili dinleyiciler, Azeri'nden dinlediğimiz bu eser yeni dönemde yapılmış bestelerden biri. Fakat merhum Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiri daha önce de bestelenmiş bir şiirdir. Safahat'ta kendisinin yer vermediği şiirlerden biri olan bu sözleri Ali Rıfat Çağatay Nihavend makamında bir marş olarak bestelemiş ve şiir yayımlandıktan bir süre sonra

sonra Türk askeri birliklerince kullanılmaya başlanmıştır. Mehmet Akif'in bu şiiri daha başka bestekarlarca da bestelenmiştir. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman, putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Geçelim efendim şimdi bir başka esere, Erdal Erzincan ustamıza kulak vereceğiz. Ondan dinleyeceğiz. Her sabah, her sabah dertli esersin. Bilmem ki muradın ne seher yeni.

Erdal Erzincan ustamızın sesinden ve mızrabından dinledik. Girdab-ı Mihnet adıyla 2011 yılında çıkardığı albümden bir eser idi bu. Albüm kapağında şöyle bir not var. Söz aşık, ruh saati, müzik tema geleneksel. Herhalde albüm kapağındaki bu ibareden bu sözlere, aşık ruh saatinin bu sözlerine Erdal Erzincan usta tarafından giydirme yapıldığını anlıyoruz. Çünkü repertuvarda eserle ilgili derleme ve not alama bilgileri yok. Her sabah her sabah dertli esersin, bilmem ki muradın ne seher yeli. Kerem eyle dost köyüne gidersen, benim de halimi de seher yeli. Kerem eyle Medine'ye varasın, arzu halim doğru dosta sunasın. Varsın ruh saati eller kınasın, akıyor gözümden su seher yeli. Efendim son dörtlükte de ismini duyduğumuz üzere bu sözler aşık Ruhsati'ye ait. Yani delik taşlı Ruhsati'ye ait. Malumunuz aşık Ruhsati halk şiiri, ozanlık ve aşıklık geleneği içinde kendine bir vadi, bir yol açmış, ustalar ustası olmuş aşıklarımızdan biridir. Allah rahmet eylesin diyelim. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatım gurusun, kıyamam güzellere. Bendeniz sürçülisan etmişsem affola. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: bayram neşesi, müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Sazın söz ile buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe, ton maestrimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve sunucunuz ben Kan Bernar. TRT Türkü'den yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu akşam türkülerin dil olacak konuğum Malatya Arguvan'dan, Arguvan türkülerini en güzel okuyanlardan bir tanesi Erhan Yılmaz abim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Erhan abi, iyi misin?
1: Teşekkürler ediyorum. TRT'de olmaktan da mutluyum.
0: Maşallah. Sizlerle birlikte. Teşekkür ederim. Kısaca kendinizi tanıtabilirseniz ondan sonra çalalım söylerim.
1: 1953 Malatya Arguvan Karayük Köyü doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi, eski adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Müzik bölümü mezunuyum. Bir kamu kuruluşundan emekliyim. Evliyim. Bir oğlum, bir kızım, iki de torunum var.
0: Allah bağışlasın. Abi bir türkü dinleyelim o zaman. Bu kadar güzel şeylerden sonra ne söyleyeceksin bize?
1: Bugün kendime ait eserler seçtim. İki tanesi de sözleri başkasına ait, müziği bana ait olan eserler olacak.
0: Evet. Şimdi hangisini okuyorsunuz bize?
1: Şimdi Sızımız Bizim diyeceğiz. Sızımız. Buyur.

0: TRT Türkü.
1: Eline diline sağlık abi, ne güzel çalıyor sazımız bizim diyeyim ben de, değil mi? Tam bu kafiye uyusun diye. Sevgili Erhan abi, Erhan Yılmaz abim, Arguvan denince akla böyle amanı bol türküler geliyor. Siz evet. Bu kültüre girmeye nasıl karar verdiniz? Kimler ustalarınız oldu? Örnek aldığınız kişiler var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz?
2: Doğuştan Erhan diyelim. Çünkü doğma büyüme Arguvanlıyım. Ninelerimizden, analarımızdan duyduklarımızı biraz da tabii geliştirerek bugünlere taşıdık.
1: Yolunuz açık olsun diyelim. Ne güzel de etmişsiniz. Bir türkü daha dinleyelim mi size abi?
2: Hayır, hayır.
1: Ne söyleyeceksin bize?
2: Gönül verdim diyeceğim.
1: Buyurun.

0: Yüreğim var olsun Erhan Yılmaz abim, ne güzel bir türküydü, sağ olasın, var olasın.
1: Teşekkürler Erhan abim.
0: Erhan abi, şimdi ben Kangallıyım, Sivas Kangallıyım biliyorsunuz. Bizim orada derler ki yaşlılarımız, büyüklerimiz, annelerimiz, ebelerimiz bir aşağı makamı söyle derler, amanı bol olsun derler. Bu amanın, bir amanın özelliği var mı? Aman, hep başlarken bir amanı vardır türkünün başında. Evet. Nedir? Başka yerde yok da sizde çok aman.
1: Herkesin bir yorumu vardır ama.
0: Arguvanda.
1: Benim yorumum da şöyle. Şimdi eskiden öyle saz bulmak falan problemdi, yoktu. Ve Arguvan'da bu türküler grup halinde de okunurlar. 4-5 kişi, 3-4 kişi okurlar. Türkiye başlamadan önce akaman diye bir giriş yapar birisi. O birlikte okuyabilmenin akorduydur.
0: Ses o akaman akıyor. Dediği zaman diğerler ona o akordu yerleştirirler kulaklarına.
1: Evet, sesi alır
0: evet.
1: Diğerleri. Bir yerde sesin akordudur. Bu türküye başlarken, türkünün sonlarındaki aman da okuyucuların duygularını dile getirir yani.
0: Sağ olasın abi. Bunları da öğrenmiş olduk sayende. Size teşekkür ederiz. Bir türkü daha dinleyelim mi sizden? Bize
1: o
0: ne
1: zaman bir Arguvan'a gideyim.
0: Evet, Arguvan'dan bahsettik. Tabii biraz amanı bol olsun diyelim o zaman. Ne söyleyeceksiniz abi?
1: Sallanıp karşıdan gelen şu peri diyeyim.
0: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık abi. Amanı bol olsun dedik. Tam da amanı bol bir türkü oldu. Sağ olasın, var olasın. Abi seni biraz dinlendireyim.
1: Hay hay.
0: Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize. Gittin hayırsız diyorum.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Tekin Büyükkaya sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle sizlerleyiz. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız, bağlamada aynı zamanda grup şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak.
0: Yapım ve yayın ekibinde yapımcı Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Evet, merhaba yine bir cuma akşamından. Merhaba Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonuna girerken cuma günleri biraz böyle yorgunlukmuş gibi geliyor insanlara ama bazı insanlar da ya hafta sonuna geliyoruz ne kadar güzel diye de düşünebilir.
1: Evet.
0: Yine buraya gelirken prova yapmak için buraya gelirken yine Ankara'mızın o güzel trafiğiyle karşı karşıyaydık. Ama bu bizim hızımızı asla kesmedi. Yine şahane provalarımızı gerçekleştirdik ve bu akşam yine birbirinden güzel türkülerle dinleyicilerimizle buluşmaya geldik. Mustafa'cığım, dilersen önce benimle bir başlayalım.
1: Hay hay.
0: Tamam. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neyli?

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Aldı götürdü.
1: Değil mi? Yine.
0: Evet.
1: Ümit ediyorum dinleyenlerimiz de keyif almışlardır.
0: İnşallah. Özgürcüğüm şimdi hazır elimdeyken söylemek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Yeni divan bağlamam. Biraz teknesi de büyük.
1: Evet.
0: Abdal düzeni. Ters telleme. Evet. Ben bununla bir bozlak çalıp okumaya çalışacağım bugün. Bilmiyorum.
1: Yani diyorsun hakkını ki taze taze bir bağlama mı getirdin?
0: Evet,
1: diyorsun.
0: Taze taze bir bağlama
1: Hadi
0: getirdim.
1: Hadi bakalım, keyifle dinleyeceğiz.
0: Bunu da yine buraya gelirken provalara gerek işte çevremizdeki eş dost tanıyan, gerek çok yakınımızdaki telefonla olsun, sosyal medyadan olsun, insanlar yazıyorlar, çok istekte bulunuyorlar.
1: Evet.
0: Yine onlardan bir demet yapmak istiyorum ben. Kırşehir'de Burak Akdoğan arkadaşımız, toplanmışlar tüm ailesi, sülalesi,
1: şu anda
0: arkadaşları.
1: Dinliyorlar.
0: Köy kahvesinde evet bizi
1: Ay,
0: dinliyorlar.
1: Ay ne kadar güzel ya.
0: Buradan onlara armağan olsun güzel bir Muharrem Ertaş bozlağı.
1: Sağ olsunlar.
0: Denek Dağı yeni geldim gurbetten diyeceğim. Ardından da Çekiceli'den Rafta Sineler Hasta Olan İniler diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Mustafa'cığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
0: Yani dinleyenlerimiz tabii bizi görmedikleri için bilmiyorlar ama okunan her türküde eşlik etmiyormuşuz gibi görünsek de aslında görünüyoruz. Nasıl evet. görünüyoruz? Ben mesela ellerimi şıkır şıkır şıkır şıkır.
1: Sen içinden eşlik ediyorsun kesinlikle. Saz arkadaşlarım enstrümanlarıyla eşlik ediyorlar.
0: Ama
1: fıkır fıkır türküler
0: yani
1: ama değil mi?
0: Görünen yani... bir şey var yani. Bir evet. böyle bir oynuyoruz yani burada. Tekrardan ağzına sağlık
1: çok
0: Mustafa'cığım.
1: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
0: Şimdi sırada bir herkesin çok sevdiği bir türkü, artık pelesenk olmuş bir türkü. 1960'lı yıllarda Ahmet Gazi Ayhan'ın derlemiş olduğu. Ama modern dönemde de çokça ünlü sanatçının da dile getirdiği, okuduğu türkülerden bir tanesi. Gesi Bağları'nda Dolanıyorum. Onu okumak istiyorum.
1: Evet, çok
0: Kayseri türküsü biliyorsun. Hem Kayseri'ye, diğer taraftan da Uşak'a da selamlar söyleyeceğiz. Evet. Çünkü bahçenin harı mıyım diyeceğiz. Arkasından onu bağlayacağız. Sen bir şey söyleyecektin.
1: Yine bu Kayseri türküsü Gesi Bağları'nın da birçok varyantı var
0: tabii,
1: biliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Yine ben geçenlerde bir eser okumuştum. Ya neresi bu falan dedi. İşte hem melodik olarak da söz olarak da evet. andırıyor. Direkt Kayseri'ydi zaten. Evet. Ama o anonim kenarda köşede kalmış.
0: Zaten öyle. Bir yöreler, türküler, hasretler, her şey birbirinden çok etkilendiği için çokça normal.
1: Evet.
0: Çokça normal. Peki.
1: Keyifle dinliyoruz Özgür.
0: Peki alalım o zaman. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Özgürcüğüm. Ne keyifli türküdür değil mi? Bizim Orta Anadolu'da da çok sık kullanılıyor yalnız.
1: Mustafa,
0: Bahçanın
1: sen bu
0: harımıyım.
1: Türküyü de okudun galiba değil mi? Hatırlıyorum ben sende bunu.
0: Evet,
1: yani
0: okudum.
1: Yani evet Uşak ama hani sanki tavır olarak daha böyle Orta Anadolu
0: kesinlikle
1: türküsü gibi.
0: Evet.
1: Senden de bir dinledim galiba ben
0: evet,
1: bunu
0: o
1: okudun
0: ince
1: gibi.
0: Nüansları pek yok da bizim göre itibariyle eski ustalar da öyle okumuştu. Çok keyifli bir türkü. Biz yıllarca okuduk bunu evet.
1: Evet, evet.
0: Orta Anadolu'ya çok yakın bir eser.
1: Evet, teşekkür ederim canım. Beğendiyseniz ne mutlu
0: keyifli
1: benim
0: oldu,
1: adıma.
0: Keyifli oldu, çok güzel oldu.
1: Şimdi senden ne dinleyelim?
0: Şimdi benden de yine aldığım sosyal medyadan mesajlar evet. Doğrultusunda İzmit'ten şu an bizleri dinliyorlar. Faik evet. Uysan Beyefendi'ye gelecek. Ötmesin bülbüller solmasın gülüm evet. diyeceğim. Ardından da yine Ekrem Çelebi'nin güzel hareketli bir türküsü Al Gonca Gül Deremedim.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Şimdi... Dinleyicilerimiz de sanıyorum fark ediyorlar.
1: Evet.
2: Günlerdir yoğun tempoda çalışıyoruz. Evet. Şehir değişikliği de hava değişikliği etkiliyor ister istemez. Çok rahatsızım aslında katılamayacak durumdaydım ama idare etmeye çalışıyorum. Mazur görsünler lütfen.
1: Hemen onay alıyoruz arkadaşlardan.
2: Teşekkür ediyorum. Yani Bozacı'nın şahidi Şiracı çok sağ olun. Çok mutlu oldum şimdi.
1: Ya Mustafa ben
2: gönülleriniz ellerinize
1: senden
2: sağ
1: özel
2: sağ
1: bir şey istiyorum daha sonra. Sevgili Musa Eroğlu hocamızın okuduğu Firari'yi bir sonraki programlarda seslendirir miyiz?
2: Başım üstüne tabii ki ya. Anmış olalım. Evet.
1: Anmış da olalım.
2: Çok güzel. Geçtiğimiz yine programlarımda okumuştum ama artık çok süre geçti.
1: Tamam.
2: 100 bölümün üstündeyiz biliyorsun.
1: Evet.
2: Artık ufak tefek eskilerden de
1: tekrarlarımız olacak. Onlar da okuyalım. Bizim şeyimiz olsun. Peki artık sayılı dakikalarda kaldı. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken ben de bir Karadeniz havası estirmek istiyorum açıkçası. O Karadeniz'in o hırçın dalgasını, o burcu burcu kokan çay kokusunu, sevdasını acaba anlatabilecek miyim bakalım dinleyenlerimizi?
2: Vallahi çok merak ettim. Şuradan bir bak. Tamam. Tüyo'yu aldım kopyayı.
1: O zaman peki efendim yine herkesin çok sevdiği türkülerden bir tanesi. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim diyeceğim ama arkasından da hareketli bir türküyle bağlayacağız.
2: Eyvallah. Hadi keyifle bakalım. Dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Vallahi biraz daha uzatalım diyordum ama.
1: Vallahi ben senden bir söz almıştım geçen hafta. Kıvırcık
0: Evet.
1: Ali'nin bir türküsü var. Onu seslendirmeyi düşünüyorduk, değil mi?
0: Evet. Sağ olsun onu çalışmıştık ama sazlarla okuyamadık
1: Evet.
0: yayında. Ama bugün okumaya çalışacağım.
1: Evet, lütfen. Kıvırcık Ali'miz çok, hakikaten çok güzel bir sesti.
0: Gerçekten vakitsiz, zamansız
1: Çok
0: oldu yani.
1: vakitsiz, zamansız öldü. Bir de ben sana şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Mustafa. Belki arkadaşlar da bilmiyorlardır ama biz o yıllarda, onun öldüğü yıllarda turnalar programını yapıyorduk TRT
0: Evet.
1: kanalında. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama Kıvırcık Ali en son televizyon programına bize geldi. Ve bizden yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 4 gün sonra vefat etti. Yani çok üzücüydü hakikaten.
0: Kesinlikle
1: Öyle de kötü de bir anımız oldu bizim için ama
0: Allah
1: maalesef
0: gani
1: öyle oldu.
0: gani rahmet etsin. Çok
1: Evet.
0: güzel eserler bıraktı onun
1: Çok,
0: arkasında.
1: çok
0: Hala daha
1: hepsi.
0: ben okuyorum yani bütün programlarımda hemen hemen
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: eserini
1: Ben de çok
0: okumaya
1: severek
0: çalışıyorum.
1: seslendiriyorum. Senden ne dinleyeceğiz?
0: Oy gülüm, gülüm gülüm, mor dağları ay sümbülüm. Bu yer bu gök seni arar, gel kalbimi aç gör gülüm diyeceğim.

Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu. Yayın ve yapım ekibinde ise yapımcı Mehmet Tarıkan, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleydi. Evet, başka bir Türkiye ve programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.